ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona, o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilenden hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah, inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der.
Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz. Yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki,
keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar.
Bu da, Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu. Ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken, ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu, başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi, yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında, biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de, mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı
kendilerine ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O, secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Allah buyurdu, haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine
içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Adem oğulları, içinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca sonrakiler öncekiler için ''Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver.'' diyecekler. Allah da ''Zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz.'' diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet.
yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı da, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki,
Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin

0: ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi. Ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için İçinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerdendi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız, bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir.
1: En'am suresi 111-165. ayetler ve Araf suresi 1-87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 40.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder?

ve arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye, ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber aziz dostuyla mağarada. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 40. Ayet. Müşriklerin Müslümanlara verdiği sıkıntıların bitmek tükenmek bilmemesi üzerine Allah'ın izniyle Peygamberimiz müminlere onlar için en uygun yer olan Medine'ye hicreti emretti. Bunun üzerine Müslümanlar gruplar halinde Medine'ye hicret etmeye başladılar. Fakat Kureyşliler bu durumdan çok rahatsız oldu. Çünkü Medine'de Müslümanların güçlü bir birliktelik oluşturacağını biliyorlardı. Medine, Mekke ile Şam yolu üzerindeydi ve Mekke'nin ileride ticari yönden zayıflamasına neden olabilirdi. Bu sebeple bütün kabilelerden kuvvetli gençler seçilerek bir çete oluşturuldu ve Hazreti Peygamber'i öldürmeye, Allah Resulü'nün evde olduğu bir gece saldırıya geçmeye karar verdiler. Ancak Hazreti Allah, müşriklerin bu kararını Resulüne bildirdi ve hicret etmesi emrini verdi. Ayet-i Kerime'de bu olay şöyle anlatılmaktadır. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Efendimiz Hazreti Ebubekir'e uğrayıp hicret için hazırlık yapmasını söyledi. Kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine vermesi için Hazreti Ali'ye bıraktı ve geceleyin kendi yatağına onu yatırarak evinden çıktı. Hazreti Ebubekir'le buluşup beraber Mekke'yi terk edip Sevr Dağı'na doğru yola koyuldular. Sevr Dağı Mekke'nin güneyinde 5 kilometre uzaklıktadır. Sevr Dağı birçok tepeden oluşmakta ve burada irili ufaklı pek çok mağara bulunmaktadır. Bu sebeple İşte bu ayette bu mağarada Resulullah'ın saklandığı ve bu esnada yanında sadece bir arkadaşının bulunduğu, onun da düşmanın takibinden büyük endişe duyduğu ama Hazreti Peygamber'in Allah'ın yardım edeceğine güvenerek metanetini koruduğu hatırlatılmaktadır. Ayette adı

0: Geçmemekle beraber tarihi bilgiler bu kişinin Hazreti Ebubekir olduğunu kesin bir biçimde ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili güvenilir rivayetler Hazreti Ebubekir'in bu yolculukta ve özellikle sığındıkları mağarada geçirdikleri 3 gün boyunca Resulullah'ın üzerine titreyen davranışlarıyla ona olan bağlılığının ne kadar içten olduğunu göstermektedir. İşte Kur'an'ın Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'e olan bu eşsiz sadakatini dolaylı olarak övmesi İslami literatürde Yar-ı Gar, Resulullah'ın mağaradaki can yoldaşı diye anılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte ayette Hazreti Ebubekir gibi mutlak teslimiyet sahibi ve yüce Allah'ın her şeye kadir olduğuna yürekten inanmış bir kişinin bile ümitsizliğe veya endişeye kapıldığı fevkalade kritik bir durumda Resulüne güven duygusunu veren ve ona umulmadık destekler sağlayan Cenab-ı Allah'ın bu defada yine başarı nasip edeceğinden kimsenin kuşku duymaması gerektiği hatırlatılmaktadır. Aynı ayette bir taraftan Allah'ın sözünün yani İslam'ın mesajının hep en yüce kalacağı ve inkarcıların iddialarının önünde sonunda boşa çıkacağı müjdesi verilerek İslam meşalesinin söndürülebileceği endişesine mahal bulunmadığının altı çizilmiş, diğer taraftan da iman mücadelesinde asla gevşek davranmaksızın sorumluluk bilincinin daima zinde tutulması için çağrıda bulunulmuştur. Bu iki husus, İslamiyet'te Allah'a dayanıp güvenme ruhunu hiç kaybetmeksizin kul planında herkesin üzerine düşeni yapması ve bu dengenin daima korunması gerektiğine dikkat çekme açısından oldukça manidardır. Allah'ın sözü diye çevirdiğimiz Kelimetullah tamlamasına Allah'ın dini, birliği, kelime-i tevhid, onun İslam'a çağrısı gibi manalar da verilmiştir. Sevr mağarasında 3 gün geçtikten, Mekkelilerin arama ve kontrol çabaları boşa çıktıktan sonra Hazreti Peygamber ve aziz dostu 4. günün sabahı Medine topraklarına doğru yola koyuldu. Hicret olayında en zor anlar Sevr mağarasında yaşanmıştı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den çıkarken yatağına Hazreti Ali'yi yatırması, Hazreti Ebubekir'le önce Medine yönüne değil güney istikametine gitmeleri ve hemen yola düşmeyip bir mağarada geçici olarak saklanmaları, gerektiğinde düşmanı şaşırtma taktiklerine başvurma ve can güvenliği için mümkün olan önlemleri alma açısından dikkate şayan bir çabadır. Allah'ın peygamberi sıfatıyla onun himayesinde olduğunu bilen Resulullah'ın dahi insan olarak elinden gelen tedbirleri eksiksiz alması, zafere ve başarıya ulaşmak isteyen müminler için önemli bir örnektir. Ayet bu hususların tasvirine girmeksizin sadece mağaraya sığınma figürüne değinmiş, böylece tarihi araştırmalardan yararlanarak konunun bu yönü üzerinde düşünmeye dolaylı bir çağrıda bulunmuş, buna karşılık Hazreti Peygamber'in beşeri tedbirlerin tükendiği yerde Allah'a olan güvenin yitirilmemesi gerektiğini gösteren örnek tutumuna açık bir biçimde yer verip, İmanlı bir insan için Allah'ın yardımından ümit kesmenin söz konusu olmayacağı ve Allah dilerse umulmadık yollarla başarı ve zaferin gerçekleşeceğini hatırlatmıştır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri

peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra ashabı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı.

Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetler yer almaktadır. Araf suresi 206. ayette tilavet secdesi vardır.

Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin.

قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين.

subhaneke tübtü ileyke ve ana evvelül mü'minin.

İl-âhireti habidat a'maluhum hel yüczevne illâ mâ kânû ya'melûn. Ve ittehaze

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız, dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada, ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı, dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceliğin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen veya gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan. Ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler.
O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz? Dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır, dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın, dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz, dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye, sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp, yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz, dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar, dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere, onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz, dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık
ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmiş

Mekte olan o kavmi, İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, "Ey Musa, onlara ait putlar gibi sen de bizim için bir put yap," dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir." Musa, "Size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı," dedi. "Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır." Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme." Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim, bana görün, sana bakayım," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Musa," dedi. "Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, "Bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar." Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız." Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anamın oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Allah buyurdu ki, "Buzağa tapanlar yok mu?

İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." Onlar ellerindeki Tevrat'a ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar. İşte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, "Ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız." Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarının nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa, "Asanı taşa vur" diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin" dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız" denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap indirdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki?" deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle" şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlara kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince,
biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. İşte o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir. Bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağ bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Biz böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da, hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa, İşte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir.
Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse, artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim, ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi tek bir candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız, hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin. Oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler. Onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız.
kendi kendine yalvararak ve ürpererek, alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde, Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah'sa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu. Ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim, diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki, onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın, savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa, Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz.
Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini, İnsanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilenecektir. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın. Pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir.
fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 159. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlarla istişare et. Karar verince de Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kalpleri kazanmanın yolu yumuşak davranmak. Peygamberimiz Yüce Allah'tan aldığı dini tebliğ ederken birçok sıkıntıyla karşılaşmıştır. Buna rağmen o yılmamış ve insanlara yumuşak davranarak onları kazanmaya çalışmıştır. Doğrusu Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği alemlere rahmet olmasıdır. Nitekim Allah Resulü hayatı boyunca kendisinden korkulan bir kişi değil, merhametine sığınılan bir dost olmuştur. O, insanların kalbini hoş tutmak için hatalarını affetmeye ve önemli işlerde onların fikrini almaya gayret etmiştir. Bu sayede Resulullah'ın etrafında onu seven ve ona sıkı sıkıya bağlı bir sahabe topluluğu meydana gelmiştir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, birlik ve beraberliği sağlamada en etkili yöntem, çevremizdekilere değer vermek ve yumuşak davranmaktır.

0: Aşr-ı Şerif.
1: Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar, Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytani.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam dininde inananların ilişkilerini belirleyen en temel ilke tevhid inancıdır. Tevhid inancı kişinin eşi benzeri olmayan yegane ilah olarak Allah'a boyun eğmesi ve bütün yaşamını Allah'a inanan bir insan olmanın gereklerine göre şekillendirmesidir. Bu inanç öncelikle müminin güçlü bir yüreğe ve sarsılmaz bir maneviyata sahip olmasını sağlar. Onun davranışlarına yön verir. Buna bağlı olarak da tevhid inancına sahip insanların iyilik yolunda attığı adımlar toplumda bütünleşme sağlar. Böylelikle bu sosyalleşmeden toplumun bütün fertleri faydalanır. Medine'ye hicret eden muhacirler ve onları sevgiyle karşılayan ensardan bahsedilen bu ayette, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kardeşlik, cömertlik ve bütünleşme örneğine dikkat çekilmiştir. Medine'ye hicretin hemen ardından ensarla muhacirler arasında kurulan kardeşlik sayesinde büyük bir sosyal dayanışma gerçekleşmiştir. Muhacirler, müşriklerin baskı ve tehditlerinden dolayı yurtları olan Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlardır. Allah'a ve onun peygamberine iman ettikleri ve Müslümanca yaşamak istedikleri için yurtlarından çıkmaya mecbur edilen kimselerdir. Ensarsa Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara kendi yurtlarını açan, onlara her türlü yardımı ve desteği esirgemeyen Medineli Müslümanlardır. Rabbimiz İslam dinine girmede önce olan muhacirlerden ve ensardan övgüyle bahsetmiştir. Kendisinin onlardan razı olduğunu haber vermiştir. Rabbimizin ayette buyurduğu onlara güzelce uyanlar kısmıyla da kıyamete kadar onların yolunda yürüyen müminler anlaşılmaktadır. Yani her dönemde zulüm ve kötülük karşısında imanlarını muhafaza ederek yurtlarından göç etmek zorunda kalanlara muhacir deriz. Yine her dönemde zulüm gören ve sıkıntı içinde olan insanlara evini ve vatanını açıp ellerinden gelen maddi ve manevi desteği esirgemeyenleri de ensar kabul ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli iman, takva ve fedakarlık esasına dayanır. Bu uygulamayla Müslümanlar birbirleriyle kaynaşmış ve aralarında uyum sağlanmıştır. Öte taraftan bu kardeşlik, karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçma gibi kötülüklerin İslam toplumundan atılmasına vesile olmuştur. Müminlerin geçmişte gösterdikleri bu İslam kardeşliği, bugün hala en güzel örnekleriyle yaşandığı gibi, gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Bu hayatta infak etmenin, fedakarlığın ve kardeşlik hukukunun zirvesi, ensar olunarak yaşatılır. Bu seviyeye ulaşan kutlu kişi, yaptığı iyiliğin mükafatını Allah'tan umar ve başa kalkmaz. Konukseverliği hiç tükenmez. Öte yandan dünyaya dair sahip olduğu her şeyi Allah için geride bırakan muhacir, kendisi de bir muhacir olan Allah Resulü'nün ahlakından asla uzaklaşmaz. Yeni yerini vatanı bilir, onun imarı ve selameti için gereken çabayı severek gösterir.
3: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün

0: Saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Nur Suresi 46. ayet.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif, Abdüllatif Efe, Hud Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kıyamete Hazırlık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Nebe Suresi 39 ve 40. Ayetler.

dünya hayatını iyi değerlendirsin ve ahirete de hazırlık yapsın diye Allah Teala peygamberler göndermiştir. Peygamberler, kendileri bizzat yaşayıp örnek oldukları gibi insanları iyi olmaya ve iyilik yapmaya teşvik etmişler, kötü olmaktan ve kötülük yapmaktan sakındırmışlardır. İnsanlar kendi seçimlerini kendileri yaparlar. Dileyen doğruyu seçer, dileyen yanlış yola sapar. Herkes kendine verilen iradeyi istediği yönde kullanır. Kişinin yaptıklarından sorumlu olması için bu seçim hürriyeti şarttır. Aksi halde insanların sorumlu tutulması anlamsız olurdu. İnsan hür iradesiyle tercihte bulunduğuna göre sonuçlarına da katlanmalıdır. İnsanlardan birçoğu peygamberlerin yapmış olduğu çağrıya olumsuz karşılık vermişlerdir. Ayet-i Kerime bu gerçeği şöyle vurguluyor. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sebe Suresi 28. Ayet. Konu başında zikrettiğimiz ayetlerde bize şu mesaj veriliyor. Ahiretin gerçekleşeceğinde şüphe yoktur. Rabbiniz haktır. Dininiz haktır. Kitap haktır. Peygamber hak ile gönderilmiştir. Kıyamet ve mizan yakındır. Bunun böyle olduğunu öğrendikten sonra Rabbinize dönün. Kim kurtuluşa ermek istiyorsa Kur'an ve sünnete tabi olsun. Gerçek bir iman ve ameli salihle Rabbinin yoluna girsin. Onun lütfunu elde etmek ve cezasından uzaklaşmak için çalışsın. Kafirlerse yakın bir azapla uyarılmaktadır. Onun vuku kesin olduğu için yakın sayılmıştır. Her gelecek aslında yakındır. Nitekim şu ayette de bu manaya işaret edilmektedir. Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Nâziât Suresi 46. Ayet. O gün insan ne yapıp yapmadığına bir bakar. Herkes orada hazırladığı hayır ve şerri bulacaktır. Mü'min, ben bunu ümit ediyordum diyecek, ancak Allah'tan gelen gerçekleri gören kafirse, eyvah, benim halim ne olacak? Keşke ben de toprak olan şu hayvanlar gibi olsaydım. Keşke topraktan yaratılan Adem aleyhisselamı kendime örnek alsaydım. İnsana yaraşır davranışlarda bulunsaydım gibi ifadelerle pişmanlığını dile getirecektir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde, kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Ali İmran Suresi 30. Ayet. Dünyaya olduğundan fazla kıymet vermemeliyiz ve zayıflığımızın farkında olmalıyız. Neticede her nefis ölümü tadacak, yaptıklarının ve sorumlu olup da yapmadıklarının hesabını verecektir. Yüce Allah katında asıl değere tabi olan fiziki yapımız, makamımız, çevremiz ve mal varlığımız değildir. Bu gibi değerler dünyada kalır. Önemli olan bizim nasıl inandığımız, ne tür davranışlarda bulunduğumuz ve Allah'ın rızasını kazanmak için neler yaptığımızdır. Ahiret için ne hazırladığımız, amel sandığımıza neler koyabildiğimizdir. Konuyla ilgili Kümeyl bin Ziyad'ın anlattığı şu hadise çok manidardır. Bir gün Ali bin Ebu Talip'le gezintiye çıktık. Mezarların bulunduğu alana vardığımızda kabristana yönelerek, "Ey kabir halkı, ey çürümüş ahali, ey yalnızlık mensupları, sizde ne haberler var? Bizdeki haberler şunlar. Mallarınız bölüşüldü, çocuklarınız yetim kaldı. Eşleriniz kocaya vardı, kocalarınız yeni eşler aldı. Bizdeki haberler bunlar. Sizden ne haber?" dedikten sonra bana dönerek, "Eğer onlara cevap için izin verirse, azığın hayırlısı, Allah korkusudur" derler.

0: diyerek ağladı ve şöyle dedi. Ey Kümeyl! Kabir, amel sandığıdır. Ölünce orada neler sakladığını anlarsın. Yukarıda zikrettiğimiz Nebe suresinin son iki ayeti, insanların kıyamet gününde iki gruba ayrılacağına delalet ediyor. Allah'ın rızasına ve ikramına nail olacak müminler grubu ve Allah'ın rahmetinden uzak, azap içinde olan inkarcılar grubu. Rabbimizin rızasına ve ikramına nail olabilmek için yaşamakta olduğumuz şu dünya hayatını iyi değerlendirmeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Bir ayet, bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: İstişarenin önemi.

0: Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır." dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Ali İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ramazan kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha, dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir, dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hesap gününe hazır mıyız? Hesap günü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Enbiya Suresi 1. Ayet. Hepimizin bildiği gibi dünyaya gelmek ve yaşamak ne kadar gerçekse, ölüm ve ahiret de o kadar gerçektir. Bizler dünyaya ebedi kalmak için gelmedik. Yaratılışımızın bir gayesi vardır. Allah Teala ölümü ve hayatı hangimizin daha güzel ve hayırlı işler yapıp yapmayacağımızı denemek için yaratmış ve dünyada bize sayılamayacak kadar çok nimet vermiştir. Bu nimetlerin karşılığında kendisine şükretmemizi, emirlerine itaat edip yasaklarından sakınmamızı istemektedir. Ancak bizler zaman zaman bundan hiç haberimiz yokmuş gibi yaşayıp varlık nedenimizi unutabilmekte, dünyanın çekiciliğine kapılıp Allah'ın emirlerinden yüz çevirebilmekteyiz. Oysa kainattaki düzenin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden dirilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi anlamına gelen kıyamet ve hesap günü elbette bir gün gelecektir. İnsanın ölümü de bir açıdan onun kıyametidir. Allah Teala bu ayette verdiği nimetlerden dolayı bizi hesaba çekeceğini, bununla birlikte insanların bu gerçekten habersiz ve gaflet içinde yaşadıklarını haber vermekte ve hesap günü için hazırlıklı olmamız konusunda hepimizin dikkatini çekmektedir. İşte bizler bunu düşünerek yaşamalıyız. Gaflet dediğimiz şeyin hem inanan hem de inanmayan insanla ilgisi vardır. İnanan insanın gaflette bulunması, ahiret, hesap gününe iman ettiği halde orası için gereken hazırlığı yapmaması, hesap düşüncesinden habersiz bir şekilde yaşaması, Allah'ın yasaklarından sakınmaması, tövbe edip Allah'a olan kulluk görevlerini yerine getirmede gereken özeni göstermemesi, ayrıca iyi işler yapmamasıdır. Yani inandığımız halde yapmamız gereken şeyleri hayatımızın dışına çıkarmak, unutmak, yok saymak, terk etmek gibi. Allah'ı inkar edenlerin gaflette bulunmasıysa, kendini yaratanı kabul etmemesi, hayatı sadece bu dünyadan ibaret sayması ve buna göre yaşaması, dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerden de sorumlu olduğunu düşünmemesi, peygamber ve ilahi vahiy tarafından uyarıldığında da bunlara sırt çevirmesi ve kulak tıkamasıdır. Dünya meşguliyeti zaman zaman asıl varoluş nedenimiz olan kulluk görevimizi unutturabiliyor. Hiç ölüm hesap gelmeyecekmiş gibi büyük bir hırsla dünyaya bağlanabiliyoruz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ve buna benzer ayetlerle bizlere kıyameti, ahiret hesap gününü, mizanı, cennet ve cehennemi hatırlatarak dikkatlerimizi çekmekte ve bizi gafletten kurtulmaya çağırmaktadır. Bizler her an Allah'ın gözetimi altında olduğumuzun farkında olup, yaptığımız şeylerden dolayı ahirette hesap vereceğimizi unutmadığımızda, hayatımıza daha bir çeki düzen verecek, daima dikkatli ve kontrollü yaşamaya, elimizden geldiğince iyilik yapıp kötülüklerden uzaklaşmaya gayret edeceğiz. Bu durumda hem kendi nefsimize hem de diğer varlıklara karşı kötülük yapmaktan uzak duracağız. İbadetlerimizi yerine getirecek, görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olacağız. Hayırlı insan olma yolunda yarışacağız. O zaman ailemize, akrabalarımıza, komşularımıza, çevremize ve hatta tüm insanlığa daha başka bir gözle bakacağız. Ayrıca ölüm ve ahiret kaygısıyla yaşadığımızda, üzerimizdeki gaflet ve unutkanlık perdesinden sıyrılarak Rabbimize yöneleceğiz. Kısacası, sorumluluk sahibi birisi olacağız. Her şeyi bu dünyadan ibaret görme anlayışı, bize Allah'ı, ölümü, hesabı, kısaca sorumluluğumuzu unutturacak ve gerçek görevimizi yapmaktan alıkoyacaktır. Oysa ki Allah'ı unutan, yaratılış ve varlık amacından sapabilir. Bu nedenle ölümü, hesabı sıkça düşünerek ahiret hayatımızı ihmal etmemeliyiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de lezzetleri yok eden ölümü çokça anın derken bize bunu hatırlatıyor. Bu anlayışla yaşadığımızda hem dünyamız hem de ahiretimiz güzel olacaktır. Hayatımızı anlamlı kılan, yaratıcımızla olan bağımızı koparmamakta yatmaktadır. Allah'ın çok büyük bir armağan ve lütuf olarak ihsan ettiği hayatımız, bizler için son derece anlamlı ve değerlidir. Ancak bunu anlamlı kılan şey, dünyanın ötesine taşan bir amaç ve gayeye sahip olmak, yani ahirete inanmak ve bunun için hazırlık yapmak, gaflette bulunmamaktır. Çünkü Allah'ın verdiği nimetlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Ona kulluk borcumuzu yerine getirip şükür içinde bir hayat yaşamalıyız. Hesaba çekilmeden davranışlarımızın muhasebesini kendi iç dünyamızda yapabilmeliyiz. Dünya ve ahiret birbirini izleyen iki gerçektir. Birini diğerine feda etmek yerine ikisini birlikte düşünmeli ve ona göre dengeli bir hayat yaşamalıyız. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Buna göre ahiret insanın sonsuz hayatı, dünya ise ahirete açılan kapı ve ahiretin ekim yeri, yani tarlası. Hangimizin daha güzel ve ahlaki davranışlarda bulunacağımız bir sınav meydanıdır. Netice olarak bu dünyada zaman zaman karşılaştığımız ve çevremizde ortaya çıkan olumsuz şartlar, bazen de insanın kötü arzu ve ihtirasları insanın basiretini bağlayabilmekte, iyilik ve kötülükleri görmesini önleyebilmektedir. Dolayısıyla bu ayette dünyanın geçici nimetlerine aldanmayıp ebedi olan ahiret hayatına yönelmemiz istenmektedir. Amacımız kendimizi dünyadan uzaklaştırmak değil, bilakis yaşarken Allah'a olan sorumluluğumuzun bilincinde bir hayat yaşamak ve hesap verme şuuruyla imtihan meydanında olduğumuzu unutmamaktır. Zira yaşadığımız hayat, dini ve ahlaki değerlerimize kayıtsız,

ahirette hesaba duyarsız bir şekilde harcandığında sıradan bir hale gelir ve anlamsızlaşır. Kısaca hesap vermenin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden bu ayet, bize gaflet içinde olmamamız, ölüme ve hesaba daima hazırlıklı bulunmamız gerektiğini ifade ediyor. Çünkü dünya hayatı, ahiret hayatının yanında çok kısa bir zaman dilimidir.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler.

Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı

0: işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Ba'is. Ölüleri yeniden diriltip can veren, yeniden yaratmaya muktedir olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı her nefeste yeniden ve yeniden yaratan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Harekete geçirmek, bir tarafa yöneltip göndermek, bir işle görevlendirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek anlamlarına gelen ba'is kelimesinden türeyen ba'is esması, ölüleri dirilten anlamına gelir. Muhyi ve cami esmalarıyla ortak anlam tabanı bulunan bu esmayı özel kılansa yoktan var etmeyi içermesidir. Yeryüzünde hiçbir emaresi bulunmayan bir varlığı dilediğinde bir ol demesiyle var eden Rabbin muazzamlığını anlatır bize. Allah'ın ba'is oluşu hem varlıkları hiç yoktan ilk kez yaratmasıyla hem yaratmayı devamlı kılıp canlıların varlığını devam ettirmesiyle hem de ölüleri diriltecek olmasıyla tecelli eder. Allah'ın yaratması öyle bir şeydir ki tahrif olmuş dinlerdeki Tanrı kavramını yalanlar. Bir kez varlığı yaratıp kenara çekilmiş değildir Rabbimiz. Sürekli yaşamın içindedir. Sürekli yeniden ve yeniden yoktan var eder. Ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan gördüğüne alışır. Alıştığının dışında bir şeyle karşılaştığında da şaşırır. Kabullenmekte zorlanır. Bu yüzden Rabbimiz bazı hallerin insanın akıl sınırlarını zorladığını bildiğinden ayetlerini koşulsuz kabul etmesini bekler. Öldükten sonra yeniden diriltilme bahsi de bunlardan biridir. İnsan o naif, zarif bedeninin toprağın altına girip ufalanıp kaybolduğunu gördükten sonra onun yoktan yeniden yaratılabileceğine, parçalarını birleştirip yeniden bir bedene dönüşebileceğine inanamaz, zorlanır. Normaldir bu. Hatta öyle ki, bizden önceki insanlar da anlamakta öyle zorlanmışlardır ki, müşriklerden biri bir gün peygamberimize varıp, elinde getirdiği çürümüş kemik parçasını ufalayarak, "Böyle un ufak olduktan sonra Allah bunu diriltecek öyle mi?" demişlerdir. Resul-i Ekrem de müşriğin bu sözüne, "Evet, nitekim o seni de öldürecek, sonra diriltip cehenneme atacak," cevabını vermiş. Üzerine de Yasin suresinin 77 ila 79. ayetleri nazil olmuştur. Allah ilmini en güzeliyle açıklamış, "İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?" diyor. "De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir," buyurmuştur. Yeniden diriltilecek olması insanın hayatına başka bir boyut kazandırır aslında. Bu yüzden kabullenmekte zorlanırız. Yeniden dirileceksek bu dünya her şeyin olup bittiği bir yer değil demek ki. Yeniden dirileceksek bütün bu yaşananların yansımasının olduğu başka bir yer var. Yeniden dirileceksek bir sonsuzluk olmalı işin içinde ve bizim ruhumuz sonsuzluğu arzulayan bir yapıda. Ama gözümüz görmedi. Görmediğimiz, anlayamadığımız bir şeye inanmaya davet ediyor Rabbimiz bizi. Ne kadar zor değil mi? Bu inancı bize ancak gerçek bir teslimiyet sağlayabilir. Bu zorluğu ancak Rabbi tanımak kolaylaştırabilir. Ben Rabbimin esmalarını ne kadar bilir, onu ne kadar tanırsam, o kadar inancım artar. Rabbimin böyle bir kudrete sahip olduğunu anlayabilirim. Rabbimiz bize mümin feraseti versin, sevgisini kalbimize nakşedebilelim. Yeniden dirilmenin mucizesi, insana hem hesap korkusu verir, hem ümit. Yaptıklarının bir karşılığının olduğunu bilen insan, fenalıktan kaçar. Yaptıklarının bir karşılığı olacağını düşünürse, iyiliğe kendini zorlar. Yoksa, iyi olmanın şu garip dünyada bedeli var mıdır? Hangi insan, hangi olay, hangi eşya onun için iyi olmaya değer? Kim vicdanlı bir yüreğin, her şeye rağmen iyilikte sebat etmenin karşılığını verebilir? Hiç kimse ve hiçbir şey iyi olmaya değmez Allah'tan başka. İşte ancak böyle düşünürse insan kendini iyileştirebilir. Kurumuş her şeyin yeniden canlanacağı düşüncesi yaşama umudu verir. Kışın karın örttüğü cansız gibi görünen topraktan, bahar güneşinde filizlenen yeşilliği gören insan, evet benim her şeyi yoktan var edebilecek bir Rabbim var. Kurumuşun içinden canlıyı çıkartabilecek kudrette bir Rabbim var diyebilir. Rabbimiz bizi imanı kamil kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce hayatın içinde bir Rabbim olduğunu hatırlamam gerek. Beni ilk kez yarattığında dünyanın ortasında bir başıma bırakmadı Rabbim. Hayatımın her aşamasında tekrar ve tekrar birçok yaratmayla beni bugüne getirdi. Yaratılışımı nasıl değiştirebileceğini pek çok kez gördüm ben. Annemin karnında bir kan pıhtısıydım. Koca bir insana dönüştüm. Bir gün toprağa karışırsam da beni karıştığım topraktan ayırıp yeniden vücuda bürüyecek de Rabbimdir. Benim içime sonsuzluk özlemini koyan Rabbim, beni sonsuz bir alemde başka bir şekilde yeniden yaratabilir. Benim o sonsuzlukta nerede olmak istediğime karar vermem gerek. Dünyada gözümün gördüğü, gönlümün meylettiği mülke, ömrümce burada kalsam doyamam diyorsam, doyamayacağım o güzelliklere ve fazlasına sahip olmak için kendimi iyileştirmem gerek. Benim sonsuzluğum nerede? Cennette mi, cehennemde mi? Ben kendimi nerede görmek istiyorum? Benim hayatımı da bu şekillendirecek. Asla kendimden ümidimi kesmem. Ne kendimden, ne ehlimden. Öyle insanlar vardır ki, kurumuş topraktan kuraktır yüreği de. Rabbinin bir ilhamına bakar yeşermek için. Dağılmış kemikleri toplayan Rabbim, dağılmış yürekleri de toplamaz mı? İçinde ümit olan kalbe merhamet etmez mi? Kendinden ümidi kesecek noktaya gelmiş ama pişmanlığı boyuna aşmış kullarını uçurumun kenarından döndürmez mi? Pekala döndürür. Onun gücünün her şeye yeteceğine inanmışım ben. Kalplere hidayet vereceğine mi inanmayacağım? Ben niyaz ederim kendim için, ehlim için, sevdiklerim için,

Nefes alan, kalbi atan her varlığın şansı vardır bilirim. Rabbim, beni ve ehlimi sana hakkıyla iman edenlerden eyle. Kurumuş yüreğimde yalnızca sana bağladığım ümit var. Sen yeşert, yollarımızı çevir diye dua ederim. Gerisi Rabbimin işidir. O dilerse her parçası dünyanın bir ucunda olan varlığı bile birleştirir. Yeni bir güzellik de yaratır. Yeter ki kalbimdeki ümit sönmesin. Varlığı kendinden haberi yokken yeniden ve yeniden yaratan ya Baiz. Kalbimizdeki bütün tereddütleri sil. Bizi sana hakkıyla iman eden kullarından eyle. Kurumuş kalplerimizi sen imanınla ışıt, yeşert. Şüphesiz senin kudretin her şeyin üzerindedir. Ben de kendimi senin kudret eline emanet ettim. Beni yalnız bırakma Rabbim.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerim.

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek

olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Musa Dağı. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi.

Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

135. gün. Alimin ahlakı. Ayet-i Kerime meali. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah hem de diğer bütün lanet edenler lanet eder. Bakara Suresi 159. ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Fetva. Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda alimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebu Hanife, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebu Yusuf ve Muhammed, son oturuşta teşehhüt miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Diğer mezheplerse Hazreti Peygamber'in sabah namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağı.

olacağını ve geçerli sayılacağını bildiren hadisine dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir. Buna göre sabah namazında itilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesiyle kılınmakta olan namaz bozulmaz. Hikmetli Söz. Ey hükümdar! Bu dünya bir tarladır. Bu ellerinle buraya ne ekersen, yarın orada onu biçersin. Sen iyilik yap, iyilik et ve sonra ebedi iyilik biç. Yusuf Has Hacip.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür.

doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Hendek Gazvesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Ahzab Suresi 9. Ayet. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık düşüncelere kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Ahzab Suresi 10-11. Ayetler. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölükte, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Ahzab Suresi 12-13. Ayetler. İçinizden sizi savaştan alıkoyanları ve Allah'ın size olan yardımını kıskanarak arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı cimrilik ederek size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Ahzab Suresi 18-19. Ayetler.

Münafıklar, düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri, başınıza gelecek olayları uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. Ahzab suresi 20. ayet. Allah, inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı müminlere savaş için yetip arttı. Allah eşsiz güçlü ve mutlak galiptir. Ahzab suresi 25. ayet. Allah, ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye gücü yetendir. Ahzab suresi 26 ila 27. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Hendek gazvesi 627 Hicri 5 yılında gerçekleşmiştir. Müminler müşrik ordusuna karşı Medine'yi hendek kazarak savundukları için gazveye bu isim verilmiştir. Ayetlerde Müslümanlarla savaşmak amacıyla ittifak yapan düşman birliklerinden El-Ahzab ve Cunud diye söz edildiği için bu olaya Ahzab gazvesi de denilmektedir. Kur'an'da Hendek gazvesinden Ahzab suresinin 9 ila 27. ayetlerinde bahsedilmektedir. Sure adını 20. ve 22. ayette geçen Ahzab kelimesinden almaktadır. Surede Yüce Allah'ın Müslümanlara bu savaş sırasındaki yardımı hatırlatılmakta, münafıkların iki yüzlü davranışlarından ve düşman birliklerine destek veren Beni Kurayza Yahudilerinden bahsedilmektedir. Allah Teala, gazve sırasında zor durumda kalan Müslümanlara rüzgar göndererek ve görünmez ordularla yardım etmiştir. Yine burada müminlerin birliğini bozarak onları paniğe düşürmek isteyen kalbi hastalıklı kişilerin fi kulubihim marad, yani münafıkların karakter, davranış ve tutumları resmedilmiştir. Müminlerin savaş esnasında gösterdikleri ilkeli ve özverili tutumlarındansa övgüyle bahsedilmiştir. Medine'nin üç tarafı sık ağaçlı bahçelerle ve dar yollarla çevriliydi. Doğu tarafında Beni Kurayza ve diğer Yahudiler ikamet ediyorlardı. Hurmalıklar sebebiyle güney kısmından düşmanın geçebilme ihtimali çok zayıftı. Şehrin kuzeyi, yani ön kısmı ise saldırıya açıktı. Uhud Savaşı'nın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Müslümanlar toparlanmış, Mekkeli müşriklerse Suriye'ye giden kervanlarının güvenliğini sağlamak için Medine çevresini ele geçirme planları yapmaya başlamıştı. Çevre kabilelerden de destek alan Mekkelilerin büyük bir orduyla saldıracağı haberi Medine'ye ulaşınca şehrin etrafına uzunluğu 5,5 kilometre, genişliği 9 metre ve derinliği 4,5 metre olan bir hendek kazıldı. Savaş, işte bu hendeğin çevresinde savunma savaşı olarak gerçekleşti. Uhud'daki acı tecrübenin ardından bir meydan savaşını doğru bulmayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ordunun arkası dağa, ön tarafı da hendeğe bakacak şekilde Selye dağının eteklerine karargahını kurdu. Kadın ve çocukların kale ve hisarlara yerleştirilmesini emretti. Müşrik ordusuysa karargahını Medine'nin kuzeyinde Uhud Savaşı'nın yapıldığı alanda kurdu. Yahudi kabilesi Beni Nadir, Uhud gazvesinden sonra Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı bozduğu, düşmanlarla işbirliği yaptığı ve Hazreti Peygamber'i öldürmeye kalkıştığı için hicretin 4. yılında Hayber'e sürgün edilmişti. Düşmanlığı dinmeyen Beni Nadir, başta Mekkeliler olmak üzere çevredeki kabileleri Medine'ye saldırmaya ve Müslümanları ortadan kaldırmaya teşvik ediyordu. Müşrikler, ittifak yaptıkları kabilelerin de katılmasıyla yaklaşık 10 bin kişilik veya 12 bin bir ordu kurdular.
Müslüman askerlerin sayısı ise 3000 kadardı. Onların hazırlıklarını haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar yaptıkları görüşmeler sonunda Medine'de kalıp savunma savaşı yapmaya karar verdiler. Selman-ı Farisi'nin teklifiyle şehrin stratejik tarafına hendek kazılmasına başlandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem kazı çalışmalarını denetledi hem de "Allah'ım, asıl yaşam yeridir ahiret. Sen ensar ve muhacirlere mağfiret et" şeklinde dualar ederek kazıya bizzat katıldı. Müşrikler, Yahudiler ve düşman tarafında ittifak yapan kabilelerle Müslümanlar arasında gerçekleşen Hendek Savaşı, Hicret'in 5. yılı Şevval ayının 7'sinde 1 Mart 627 başlayıp Zilkade'nin 1. günü 24 Mart 627'de sona erdi. Müslümanlara karşı ittifak yapanlar Kureyş, Gatafan, Fezare, Süleym, Esed, Kinane ve Sakif kabileleriyle Medine'den çıkarılan Beni Nadir ve Medine'deki Beni Kurayza Yahudileriydi. Bu birliklerin genel kumandanlığını Ebu Sufyan bin Harp yapıyordu. Medine önlerine gelen ittifak birliği o zamana kadar Arabistan'da hiç görülmedik bir savunma yöntemiyle karşılaşınca şaşırıp kalmıştı. Hendeyi geçemedikleri için bulundukları yerde konuşlandılar. Taraflar birbirlerine ok ve taş yağdırıyordu. Müslümanlar sadece Hendek yönünden değil, üstten, doğudan ve alttan, batıdan büyük bir güç tarafından kuşatılmışlardı. Yaklaşık bir ay süren kuşatma sırasında Hendek'in dar kısmından geçenlerle bazı küçük çatışmalar olduysa da düşman güçleri bir sonuç alamadı. Bu sırada müminlerden 6 kişi şehit oldu. Karşı taraftan 8 kişi öldürüldü. Sonuçta Allah'ın şiddetli rüzgar ve görünmez ordularla yardımı karşısında düşman birlikleri geri çekildi. Zafer Müslümanlarındı. Müşriklerin Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları ortadan kaldırmaya yönelik bu girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Hendek gazvesi, diğer savaşlardan stratejisi yanında başka birçok yönüyle de farklıdır. Müslümanlara karşı tek başına başarılı olamayacaklarını anlayan Yahudiler ve Kureyş, diğer Arap kabileleriyle bir araya gelmiştir. Bölgenin bütün güçlerini toplayan düşman ordusu sayıca çok, karşısındaki Müslümanlarsa az olmasına rağmen iman, azim ve gayretle bu gazveyi kazanmışlardır. Düşmanın ittifak ve ihaneti müminlerin kararlılığını yenemedi. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği zaferdir. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Ahzab suresi 22. ayet. Hendek Savaşı öncesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazılacak hendeyi belirlemiş, Medine halkından her 10 kişiye 40 arşınlık yer göstermişti. Aralarında Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu grup, kendilerine düşen yeri kazarlarken hendeğin orta yerinde büyük bir kaya çıktı. Kayayı kırmaya uğraştılar fakat başaramadılar. Durumu Allah Resulüne arz ettiler. Peygamber Efendimiz gelip hendeğe indi, Selman'ın elinden balyozu aldı, taşa vurmasıyla taş çatladı ve ondan öyle bir kıvılcım çıktı ki karanlık bir odadaki kandil gibi etrafı aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında bir fetih tekbiri aldı, oradakiler de tekbir getirdiler. Taşa ikinci bir darbe daha indirdi. Yine benzer bir şimşek çaktı ve yine hep birlikte tekbir getirdiler. Üçüncü bir darbe daha vurdu, taş parçalanarak bir şimşek daha çaktı. Aynı şekilde bir tekbir daha getirdiler. Sonra Peygamber Efendimiz birinci çakan ışıkta kendisine Hire'nin ve Kisra'nın şehirlerindeki köşklerin, ikinci ışıkta Rum diyarının kırmızı köşklerinin, üçüncü ışıkta ise Sana'nın köşklerinin göründüğünü haber verdi. Cebrail aleyhisselam da müminlerin kısa zaman sonra
buraları ele geçireceklerini müjdeledi.

Müminler buna çok sevindiler. Münafıklarsa, ne tuhaf insanlarsınız. Muhammed sizi boş ümitlerle oyalıyor, asılsız vaatlerde bulunuyor. Medine'den Hire ve Rum kralının şehirlerindeki köşkleri gördüğünü ve sizin bunları fethedeceğinizi söylüyor. Oysa sizlerin savaşa çıkmaya bile gücünüz yetmiyor da korkunuzdan hendek kazıyorsunuz, dediler. Bunun üzerine, de ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin, ayeti indi. Kur'an-ı Kerim'de, Hendek gazvesi hakkında inen ayetlerde de, Bedir ve Uhud gazveleri ile ilgili ayetlerde olduğu gibi, müminlere hatırlatma üslubu hakimdir. Yani ayetler geçmişte kalan olayı hikaye eden bir dile sahiptir. İlk hatırlatma, Ahzab suresinin 9 ila 11. ayetlerinde, müminlerin savaş sırasındaki halinin tasviridir. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Ayetlerin iniş sebebi hakkındaki bilgi şöyledir. Ahzab savaşının sonuna doğru, Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah'ın verdiği görevi yerine getirmek için düşman ordusunun arasına sızmıştı. Huzeyfe, onların perişan halde dağıldıkları haberini getirmişti. Peygamberimiz ve ashabı bu haberi değerlendirdiler. O sırada bu ayetler indi. Buna göre Ahzab suresi Hendek gazvesinin bitiminde inmiştir. İlk ayet savaşın müminler lehine sonuçlanmasına Yüce Allah'ın yardım ettiğini belirtmektedir. 10. ayette ise yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi denilerek şehre saldıran birliklerin Medine'ye yaklaşması ve hangi yönlerden saldırıya hazırlandıkları anlatılmaktadır. Bu ayetteki üstünüzden Medine'nin doğu tarafını, altınızdansa batı tarafını kastetmektedir. Medine'yi üst tarafından vuracak olan düşman Beni Kurayza Yahudileri, alt tarafından vuracak olanlar da Ebu Sufyan'ın yönettiği ordudur. Hendek gazvesi müminler için oldukça çetin bir sınavdı. Onlar ilk defa bu kadar büyük bir orduyla karşı karşıya geliyorlardı. Düşman ordusunun sayısal çokluğu, kuşatmanın uzun sürmesi, Beni Kurayza'nın düşmanı desteklemesi, münafıkların ikili oynaması gibi sebeplerle müminler çok sıkıntılı anlar yaşamıştı. Bu dev ordu karşısında bazı müminler endişeye kapılmış, korkmuş, hatta içlerinden Allah'a karşı yanlış bir takım düşünceler geçmişti. Bu durumu ayetler şöyle tasvir etmektedir. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağza gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık düşüncelere kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Burada bahsedildiği gibi ölüm korkusu, üç taraftan yapılan kuşatmanın günlerce sürmesi, yiyecek sıkıntısının ve açlığın baş göstermesi gibi sebeplerle sinirler gerilmiş, ordunun dayanma gücü iyice zayıflamıştı. Öyle ki müminlerin gözleri düşmandan başka bir yere bakamaz olmuş, yürekleri yerinden çıkacak hale gelmişti. Kur'an'da deprem gibi sarsıntılar için kullanılan zilzal kelimesi bu ayette müminlerin derin korku ve kaygılarını anlatmak için kullanılmıştır. Aslında Medine'de yiyecek ve içecek bakımından hazırlık yapılmış, kadınlar ve çocuklar güvenli yerlere yerleştirilmişlerdi. Erzak tükenmesin diye asgari gıda ile yetiniliyordu. Fakat kuşatma bir ay kadar devam etmişti. İki taraf arasında birkaç çatışma meydana gelmiş, bunlarda da daha çok taş ve ok kullanılmıştı. Hiçbir olayda namaz vaktini geçirmeyen Peygamberimizin kuşatma sırasında öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını geceleyin hep birden eda etmek zorunda kalması, onun ve ashabının hangi şartlar altında mücadele verdiklerini gösterir. Bu sıkıntılı şartlar altında müminler
Allah'a olan güvenlerini ve ümitlerini hiç kaybetmemişlerdir. Sabır ve metanetle açlık, susuzluk, uykusuzluk ve şiddetli soğuğa aldırış etmeden canla başla mücadeleye devam etmişlerdir. Müslümanların arasında bulunan münafıklarsa iki yüzlü karakterlerini sergileyerek savaşın ortasında kimseye görünmeden ortalıktan kayboluyor ve olmadık mazeretler ileri sürüyorlardı. Nur suresinde anlatıldığına göre münafıklar Resulullah'tan izin almadan gizlice onun yanından ayrılıyor ve aralarında toplanıyorlardı. Müminlerse Resulullah'ın haberi ve izni olmadan onun yanından ayrılmazlardı. Müminlerin ve münafıkların bu özelliklerini belirten ayetlerin, müşriklerin Medine önlerine geldikleri sırada ve hendeğin kazılması esnasında indiği rivayet edilmiştir. Münafıklar, kuşatma sırasında Allah'a ve Resulüne karşı gizledikleri kötü düşüncelerini ve inkarlarını sergilemekten geri durmadılar. Bazıları da evlerinin saldırıya açık olduğu ve içindeki eşyaların çalınabileceği bahanesiyle Hazreti Peygamber'den izin istemişlerdi. Allah ise evlerinin gayet güvende bulunduğunu ilan etmiş, yalanlarını ortaya çıkarmıştı. Müslümanları arkadan vuran, Beni Kurayza Yahudilerinin ihanetinden de cesaret alan bu münafıklar, bir yandan da mücahitleri savaşı bırakıp evlerine dönmeye çağırıyorlardı. Bütün bu hal ve hareketleriyle Müslümanların gayretlerini baltalamaya, aralarına ayrılık sokmaya, Resulullah'a karşı güvenlerini zayıflatmaya, dahası yaydıkları yalanlarla müminleri savaş meydanından kaçırmaya çalışıyorlardı. Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu diyecek kadar saygısızlıkla ileri gitmişlerdi. Çünkü Müslümanların zayıf, müttefik düşman birliklerinin güçlü olduğunu görüyor, buna aldanarak düşmanın üstün geleceğine inanıyorlardı. Halbuki Hazreti Peygamber'e meydandan kaçmayacaklarına ve savaştan geri durmayacaklarına dair söz vermişlerdi. Münafıkların savaştan kaçmak istemelerinin asıl sebebi öldürülme korkusuydu. Kısacası onlar canlarının derdine düşmüşler, kendilerini kurtarmak için her türlü çareye başvurmuşlardı. Kur'an-ı Hakim onların iç dünyalarındaki bütün fesadı ve bozguncu niyetlerini ortaya koydu. Şayet düşman Medine'ye girmiş olsaydı ve onlardan fitne çıkarmaları, yani Müslümanları dilleriyle, silahlarıyla vurmaları istenseydi, çok fazla beklemeden bütün bunları yaparlardı. Her şeyi görüp gözeten en büyük kudret sahibi Allah, kuşatmanın son günlerinde düşman karargahını altüst eden büyük bir fırtına çıkardı, melekleri yardıma gönderdi. Müttefik düşman birliklerinin kalplerine korku düşürdü. Şehri kuşatan birliklerin yiyecek ve içecekleri büyük zarar gördü, hayvanları dağıldı. Bu olay müminlere ciddi anlamda cesaret verdi. Düşmanın savaşma azmi ise iyice kırılmıştı. Yiyecekleri tükenmek üzereydi ve savaşmaktan kaçındıkları haram aylar da yaklaşıyordu. Oysa onlar gelirken kazanacaklarına kesin inanmışlardı. Sonunda müşrikler kuşatmayı kaldırma ve çekilme kararı aldı, hiçbir şey elde edemeden dönüp gittiler. Bu husus Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı müminlere savaş için yetip arttı. Allah eşsiz güçlü ve mutlak galiptir. Ahzab suresinin 21 ila 27. ayetleri Hendek olayının sonuçlarına değinmektedir. Bu ayetlerde Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her hususta olduğu gibi savaş sürecindeki bütün tutum, davranış ve başarılarıyla da örnek bir insan olarak takdim edilmektedir. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem Hendek gazvesi boyunca Allah yolunda canla başla gayret göstermesi güzel bir örnekliktir. En sıkıntılı hallerde bile onun sabırlı, ecrini Allah'tan bekleyen, Allah'a şükreden ve haline razı olan bir kul olarak davrandığını gören ashabı, en ufak bir olumsuz haline şahit olmamıştır. Sahabeden
Ebu Talha'nın anlattığına göre, Hendek

0: hazvesinde yiyecek sıkıntısı çeken ve neredeyse 3 gün boyunca boğazlarından bir lokma yiyecek geçmeyen ashab-ı kiram ne kadar aç olduklarını peygamberimize söylediklerinde onun çok daha aç olduğunu fark etmişlerdi. O halde müminler hem normal zamanlarda hem de savaş anlarında ona uymakla sorumluydular. Hendek Savaşı'nın kazananları müminler olmuştur. Ayetlerde müminlerin savaşın başından itibaren düşman karşısındaki kararlı duruşları anlatılmaktadır. Onlar, müşriklerin İslam'a karşı birleşik bir cephe oluşturduklarını ve Allah'ın gönderdiği nuru söndürmek istediklerini görünce şöyle demişlerdi. Bu, Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği zaferdir. Allah ve Resulü hep doğru söyler. Zira Allah ve Resulü onlara zafer sözü vermişti ve işte o gün gelmişti. Savaşın getirdiği zor şartlar, müminlerin imanlarını ve teslimiyet duygularını daha da artırmıştı. Düşman birliklerinin ittifakı, Medine'de yaşayan ve Müslümanlarla yaptığı anlaşmaya uymayarak, onları arkadan vuran, Beni Kurayza'nın ihaneti ve nihayet münafıkların fitnesi, müminlerin kararlılığını yenememişti. Halbuki münafıklar düşman ordusunu görünce hem kendileri kaçmış hem de diğerlerini caydırmaya çalışmışlardı. Onlar da bu savaştaki tutumları sebebiyle Yüce Allah'ın gazabını hak etmişler, böylece hem bu dünyayı hem öte dünyayı kaybetmişlerdi. Hendek Savaşı'nın mağlupları, müşriklerin başını çektiği ittifak güçleridir. Ayet bu sonucu kesin ifadelerle ilan etmiştir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı müminlere savaş için yetip arttı. Allah eşsiz güçlü, mutlak galiptir. Savaşın bir diğer kaybedeni de Beni Kurayza Yahudileriydi. Onların hali daha kötüydü. Çünkü destekledikleri ordu çekip gidince ihanetleriyle ortada kalmışlardı. Taarruz sırası Müslümanlara gelmişti. Bu nedenle Müslümanlar Hendek gazvesinin hemen ardından ilk iş olarak hainlik eden Beni Kurayza Yahudilerinin üzerine yürümüşlerdir. Bir süre kuşatmaya direnen Yahudiler sonunda teslim olmuştur. Onların bu ibretlik hali Kur'an'da şöyle özetlenmiştir. Ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye gücü yetendir. Hendek gazvesi, Arap Yarımadası'nda bulunan birleşik düşman gruplarına ahzaba karşı yapılan savunma savaşıdır. Bu gazve Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkça, iman gücünü koruyup ümitsizliğe düşmedikçe, her zorluğun üstesinden geleceklerini müminlere bir kez daha öğretmiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı ve öğrettiği gibi hareket etmenin müminler için vazgeçilmez bir gereklilik olduğu Kur'an'ın diliyle bir defa daha açıkça vurgulanmıştır. Nitekim onlar önderleriyle yaptıkları istişarede savaş stratejisini belirlemiş ve başarıya giden yola girmişlerdir. Öte yandan bu savaş vesilesiyle iki yüzlülüğün sadece Allah'a karşı değil, insanlar arasındaki sosyal ilişkilerde de ne kadar kötü sonuçlar doğuracağı bir kez daha tecrübe edilmiştir. Güçlüden yana olmak bir erdem değildir. Aksine haklının yanında olmanın, anlaşmalara bağlı kalmanın, verilen sözü tutmanın Yüce Allah katında değerli ve erdemli davranışlar olduğu unutulmamalıdır. Nihayet hak dava uğrunda her türlü zorluğa göğüs geren samimi müminleri Allah Teala bu dünyada destekleyecek, ahirette ise hayal edilemeyecek nimetlere kavuşturacaktır. Şüphesiz ki biz peygamberimize ve iman edenlere hem dünya hayatında ve hem de şahitlerin tanıklık edecekleri hesap gününde mutlaka yardım edeceğiz.
1: Hayat Rehberi Kur'an.

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ali Derman. Bakara Suresi 40 ila 46. ayet-i kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır," dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu, onun önemli kararlar alırken uygulaması.

0: den söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman, tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar, her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım, ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü, istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. Kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Ali İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bakara Suresi 177. Ayet.
0: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa

Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra ashabı sept, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konu ise dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

Rabbena efrigh aleyna sabran ve tevaffena muslimin.

وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

Elestu bi rabbikum? Kalu bela şehidna. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn.

0: فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Sadakallahul azim.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar, sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar, Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin

gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını

ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda
Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara, "Deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle," şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara "Aşağılık maymunlar olun," dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye
iyi durumlarla da kötü

durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağ bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yaratıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir.
sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah İnsanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız, hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi, ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki, rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır.
Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmanı arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin.
Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sayfeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi, yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin, için.''

Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kâle Allahu Teala fi muhkemi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlama gayreti içinde olduğumuz şu dakikalarda, her birimize Rabbimiz rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Gerçekten kitabımızı anlayabilmek, bu kitabı hayat ölçüsü haline getirebilmek her birimizin birinci vazifesi olmalıdır. Aslına bakarsanız kitabımızı anlayabilmek ve bu kitabı yaşayabilmek, toplumumuzu bu kitaba göre şekillendirebilmek bizim saadetimiz, bizim mutluluğumuz için gerekli olan bir davranıştır. İyi bir mümin olursak, evlatlarımızı, sevdiklerimizi bu kitaba göre, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ölçülerine göre yetiştirebilirsek, unutmayalım ki bu mutluluğu elde edecek olan, bu mutluluğu yaşayacak olan yine bizler olacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bizlere kitabımızı farklı isimlerle tarif etmekte. Kur'an-ı Kerim kendisini anlatırken bazen bizlere beyine olarak, bazen Kur'an olarak, bazen Furkan olarak sunmakta. Bugün okuyacak olduğumuz bölümde de mutahhara olarak, yani bizim tabirimizde pir-u pak derlerdi ya hani eskiler, pir-u pak olarak anlatmakta. Tertemiz bir kitap olarak anlatmakta. Tertemiz olan kitaba yönelen biz müminler elbette tertemiz olan insanlar arasına girmeliyiz. Bu kitabı okuyarak nasıl ki kitabımız mutahharadır, yani tertemizdir, bizler de tertemiz insanlar olmalıyız. Bütün yönlerimizde tertemiz olmalıyız. Geçmişe baktığımızda bizim geçmişimizle ilgili en küçük bir leke olmamalıdır. Geleceğe dair olan fikirlerimiz içinde de hiçbir kimseye leke sürecek en basit bir davranış asla görünmemelidir. İşte bu kitap mutahhara olan bir kitaptır. Pırıl pırıl olan bir kitaptır. Batıla dair hiçbir şeyin kendisine yaklaşamayacağı kitaptır. Allahu Zülcelal'in kendisini muhafaza buyurduğu her türlü hile, iftira ve kötülükten arındırılmış olan bir kitaptır. Aslında kitabımız biz müminlere seslenirken, ben tertemiz bir kitabım, bana inananları da tertemiz hale getiririm buyuruyor. Gerçekten bu kitaba inanıp bu kitabı hayat ölçüsü haline getirirsek tertemiz insanlar oluruz. Bu kitabı bizlere okuyan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Allahu Zülcelal Beyyine Sure-i Celilesinde kitabı bizlere okuyanın Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam olduğunu net bir dille ifade ettiğini görüyoruz. Allahu Zülcelal buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Resulüm minallah yetlu suhufem mutahhara. Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi. Evet, bizim elçimiz, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamdır. Bize tertemiz sayfaları okuyan odur. Bu tertemiz sayfalar ile bizi tertemiz bir hayata, tertemiz bir ölçüye, yine tertemiz hayat prensiplerine bağlamak isteyen de odur. İnsanoğlunu düşünelim. Allahu Zülcelal ona güzel olanları, temiz olanları helal kılmış. Güzel olanlarla meşgul olmasını emir buyurmuş. Yasakladıklarına baktığımız zaman bunlar hepsi insanı kirleten, insana insanlığını unutturan şeylerdir. Allahu Zülcelal bunlardan insanı uzak tutarak insanoğluna, sakın ha seni kirleten, toplum içinde senin değerini düşüren bu çirkin,
ve pis olan şeylere yaklaşma buyurmuştur. İşte kitabımız Kur'an-ı Kerim bize helalları anlatırken sadece helal olma yönüyle değil, aynı zamanda tertemiz olma yönüyle de anlatmaktadır. Yine kitabımıza baktığımız zaman insani ilişkilerde insanın sözünün iftiradan arınmış, gıybetten arınmış, dedikodudan arınmış olmasını ister. Ve kitabımız Kur'an-ı Kerim iftiraya giden, gıybet eden kişilerin yanlış yaptığını anlatırken o iftiranın ve dedikodunun ne kadar kötü olduğunu çok açık ifadelerle bizlere aktarmış olur. Bir mümin bilir ki atılan iftiralar insanları gönülden değil her yönüyle yaralar. Evet, insan önce gönlüyle yaralanır ama toplum içine çıktığında o iftiranın izini asla üzerinden kaldıramaz. İşte Kur'an-ı Kerim kendisi nasıl tertemiz ise insanın da yaratılanlar içinde en şerefli varlık olması özelliği ile tertemiz olmasını ister. Gerçekten insan bambaşka bir varlıktır.

Onun olduğu yerde hayat vardır. Ama bazen onun olduğu yerde hayat olmamaktadır. İnsan iyi ise olduğu yerde güzel hayat sunar. İnsan kötü ise maalesef olduğu yere çok kötü hayat sunmuş olur. İnsanı iyiye yönlendirebilmek, onu temiz hale getirebilmek, Kur'an'ın ölçülerini ona sunmak ile ancak mümkün olur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim kendisini mutahhara olarak bu ayeti kerimede bizlere sunarken aslında şunu söylüyor. Ey insanoğlu, beni iyi oku. Allah Celle Celaluhu beni nasıl tertemiz göndermiş, hiçbir kimse bana müdahale edemiyorsa, seni de bu hayata gönderirken, anacığından doğururken tertemiz gönderdi. Sen de yanlışlıklardan uzaklaşırsan, sen de hatalardan kurtulursan, sen de kötülüklerden arınırsan, bilesin ki seni de kimse asla kirletemez. Sen de tertemiz olursun. Amel defterini Rabbinden alırken tertemiz bir şekilde alırsın. Sağ elinle alırsın. İyilerin arasına konulursun. İyilerin arasına girebilmek, helalları yaşayabilmekle, haramlardan uzaklaşabilmekle, inananların ve inanmayanların haklarına saygı göstermekle ve sahip çıkmakla olur. Bizler gerçekten iyi bir mümin olabilmek, Allahu Zülcelal'in razı olduğu kullar arasına girebilmek istiyorsak, şunu bilmeliyiz ki, bizler bu hayata günahsız olarak geldik. Gayret gösterirsek, Rabbimizin rahmetine sığınırsak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayat ölçüsü yaparsak, inanın ki belki günahsız gidemeyiz ama günahsızların dualarıyla Rabbimizin huzuruna mağfiret içinde giden o tertemiz kullar arasına dahil oluruz. Allahu Zülcelal bizlere bu kitabı hakkıyla okuyabilmeyi, bunun tertemiz olduğunu, verdiği bütün emirlerle muhataplarını pırıl pırıl hale getirmeyi hedeflediğini ve bu kitap ile insanı olgunlaştırma hedefinde olduğunu unutmadan bir hayat sürebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Zülcelal bizlere kitabımızın bu güzelliklerini kavrayarak kitabın emrettiği ölçülerde teslimiyet sahibi Rabbinin huzurunda boyun büken iyi kullar olabilmeyi nasip eylesin. Allahu Zülcelal yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i mutahhara yani tertemiz bir kitap olarak bizlere sunmuş ve bizlerden bu kitabın temizliğini en iyi şekilde hayatımıza aktarabilmemizi istemiştir. Yüce Rabbimiz kitabını tertemiz olarak vasıflamış, kullarına da sizler de bu kitap ile tertemiz olmalısınız. Bu kitaba sarılarak, bu kitabı yaşayarak, bu kitabı çevrenizdekilere anlatarak tertemiz bir toplum inşa etmelisiniz. Gerçekten kitabımızın emrettiği şekilde kazancımızı tertemiz, helalinden elde etmeliyiz. Sözlerimizi en güzel ve en temizinden seçerek gönülleri okşayanları dilimize almalıyız. Yine hayatımıza bakarken yuvamızı, iş yerimizi, bilgimizi Rabbimizin razı olduğu ölçülerde tertemiz, pırıl pırıl bir hale getirmeliyiz. Unutmayalım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, kendisi asırlardır tertemiz bir kitaptır. Allahu Zülcelal'in kelamı olarak, yüce Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu bir hidayet rehberi olarak, ona hiçbir kimse en küçük bir lekeyi sürememiştir ve kıyamete kadar süremeyecektir. Bizler de iyi müminler olarak bu kitabın temizliğinden istifade etmeli, hayatımızı, amel defterlerimizi doğru kararlar ile, iyi kulluk ile, iyi insanlık ile tertemiz hale getirmeliyiz. Bir başka nazarı ilahi programında buluşuncaya dek Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25 ila 26, Şura Suresi 52 ila 53. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Fitnenin engellenmesi için çaba sarf etmek erdemdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının. Ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Enfal Suresi 25. Ayet.

Mealini verdiğimiz bu ayette, bütün Müslümanların kötülüklere karşı cephe almada duyarlı olmaları emredilmektedir. Aksi takdirde engel olunmayan kötülüğün zararı, bütün toplumu kapsayacağı uyarısı yapılmaktadır. Ayette geçen fitne kavramı, İslam kültüründe geniş bir kullanım ve etki alanı kazanmış olup, genellikle sınama, deneme, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme anlamlarında, ayrıca inanç uğrunda maruz kalınan ağır işkence içinde kullanılmıştır. Fitne, insanlar arası ilişkilerde de söz konusu olabilir. Bu kavram, hadislerde de geniş ölçüde geçmekte olup, Deccal fitnesi, Mesih fitnesi şeklinde deyimlerle, kıyamet alametleri diye bilinen gelişmelere fitne denilmesinin yanında, hadislerde fitne kelimesi dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan sosyal kargaşa, anarşi, iç savaş, İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü tahrip eden bir komployu veya her türlü yıkıcı faaliyetleri ifade eder. Hazreti Peygamber, bir takım fitnelerin yağmur selleri gibi evlerinizin arasından aktığını görüyorum buyurmuştur. Hadis bilginleri burada özellikle Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayıp sonraki dönemlerde devam eden kargaşa ve iç savaşlara işaret edildiğini belirtirler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, zaman yaklaşacak, ameller azalacak, açgözlülük yayılacak, fitneler açığa çıkacak ve adam öldürme olayları artacak denilmiştir. Ayrıca hadis bilginlerinden İmam-ı Buhari, zamanla insanlar arasında bilgi ve dindarlık farkları kalkıp, herkesin cehalette ve dini konulardaki gevşeklikte birbirine benzemeleri, amellerin azalması, fitnenin çoğalması, öldürme olaylarının artması, can güvenliğinin ortadan kalkması gibi olumsuz gelişmelerin vuku bulacağını haber veren hadisleri, fitnelerin zuhuru başlığını taşıyan bir bapta toplamak suretiyle, fitne kavramının kapsamını, dini, ahlaki, ilmi ve sosyal çöküş anlamlarını kapsayacak şekilde geniş tutmuştur. Fitne her zaman insan için bir sıkıntı veya risk anlamı taşır. Ancak fitne olarak değerlendirilen bir durumla karşılaşan insanın bunun bir imtihan olduğu bilincini koruyarak bu tehlikeli sınavı başarıyla sonuçlandırması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında fitne, inanma iradesini daha da güçlendirme, ahlaki bakımdan arınma, insanın imanındaki kararlılığını ve erdemli yaşayışını kanıtlama fırsatı vermesi itibarıyla, ferdin veya toplumun dini ve ahlaki gelişmesine katkısı olan bir imtihan ve deneme yolu olarak da değerlendirilmektedir.

0: Bilir. Fitne kavramının tarih boyunca bütün Müslümanların ruhunda ürkütücü tesirler uyandırdığı bir gerçektir. Günümüz dünyasında da Müslümanlar, dinleri, inanç ve ahlakları konusunda zaman zaman son derece ağır imtihanlar yaşamakta, çok yönlü ve çok çeşitli yıkıcı faaliyetlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in söz konusu fitneler karşısında mutlaka tedbirli olmayı ve olabildiğince bu tür gelişmelerle mücadele etmeyi amaçlayan uyarısının önemi hala tazeliğini korumaktadır. Toplum içinde inanç ve ahlakın bozulması, baskı, düzensizlik, kargaşa, hukukun çiğnenmesi, hakka dayanmayan gücün hakim olması ve böylece kulluk imtihanının kaybedilmesi tehlikesi ya el birliğiyle engellenecek ya da bunun zararı sınırlı kalmayacak, hak edenlerin yanında suçsuzlara da dokunacaktır. Çünkü onlar da fitnenin ortadan kalkması için ellerinden geleni yapmadıkları, haksızlığa karşı mücadele etmedikleri için kusurlu ve sorumludurlar. Bunların içinde hiçbir kusuru olmayan, çok küçük bir grubun, acizlerin bulunması tabidir. Allah bunlara, günahları ve kusurları olmadığı halde, başkaları yüzünden uğradıkları felaket ve acıların karşılığını ahirette verecek, bu acılara değen, keşke dünyaya tekrar dönsem de, buna benzer acılar yaşasam dedirten, ödül ve karşılıklar lütfedecektir. Onun kanunu böyledir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı, diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size, diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tevbe Suresi 112. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
3: Muhammed Fatih Dölen. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Maide Suresi 2. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Varoluşumuzun amacı iyiliktir. Allah iyilik yapanları sever. Müslüman bütün davranışlarında iyi olur. Allah kişinin kendi başına iyi olmasını istediği gibi başkalarıyla birlikte yardımlaşmasını da ister. Ancak bu yardımlaşma iyilik üzerine ve günahlardan sakınmak üzerine olabilir. Müminler günah ve haksızlıkta yardımlaşmazlar.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir." buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla gelince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdi.

gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق الله العظيم.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Enbiya Suresi 42 ila 47. Ayetler.

إلينا.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kalplerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, Pazartesiden Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır." dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura Suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar.

0: Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. Kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Ali İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Furkan Suresi 47 ila 54. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Münacat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Ve isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Araf Suresi 180. Ayet. Esma-i Hüsna, Yüce Rabbimizin en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine, özelliklerine delalet eden isimleri anlamına gelir. Bu anlamda gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadis-i şeriflerde Allah'a nispet edilen yüzlerce isim yer almaktadır. Esma-i Hüsna deyimi, geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte, terim olarak daha ziyade Hazreti Peygamber'in Allah'ın 99 isminin bulunduğu, bunları ezberleyip benimseyen kimselerin cennete gireceğini müjdelediği hadisinde zikredilen 99 ismi kapsadığı kabul edilmektedir. Ancak Allah'a nispet edilen 99 ismin bir bir sayıldığı rivayetlerde ise birbirinden farklı isimler yer almaktadır. Örneğin Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde 99 ismin verildiği listede birbirinden farklı isimler bulunmaktadır. Bu sebeple bazı hadis bilginleri zikredilen iki ayrı rivayetteki listenin hadisin aslından olmadığı, ravinin kişisel tespiti sonucu bu listeyi oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bu rivayetlerde geçen isimlerin bazıları Kur'an-ı Kerim'de bulunmasından hareketle İbn Hace el-Askalani, Kur'an-ı Kerim'deki isimlerden yeni bir 99 Esma-i Hüsna listesi oluşturmuştur. Mealini vermiş olduğumuz ayeti kerimede, en güzel isimler Allah'ındır. Şu halde insan bu isimlerle Allah'a yakarışta bulunmalı. Yalnız Allah'a verilebilecek olan bu güzel isimleri ondan başkasına vermemeli, yani başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıdır. Fakat insanlar arasında bu isimler hakkında inkâra sapanlar da maalesef mevcuttur. Ayette bu şekilde tavır sergileyen kişiler kınanarak onların bu kötü niyetli tutumlarının cezasını görecekleri uyarısında bulunulmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın bu en güzel isimleri arasında Rahim, Kerim, Latif, Rauf, Aziz, Celil, Melik gibi bazı isimler vardır ki bunların günümüzde insanlara da sıfat olarak verildiği görülmektedir. Bu itibarla bu isimlerin insanlara iyi niyetli olarak verilmesi ayetin uyarılarından istisna tutulur. Ancak Zat-ı İlahiye has Allah, Rahman, Halik, Kuddüs, Rezzak, Muhyi, Mümit, Malikül Mülk, Zülcelali vel İkram gibi isimler Allah'tan başkasına ad olarak konulmaz. Bu sebeple bu gibi isimlerin bir varlığa konulması başında abd yani kul kelimesiyle birlikte mümkün olabilir. O halde biz insanlar Allah'ın bu güzel isimleriyle Rabbimize yalvarmalı, ona yakarışta bulunmalıyız. Ona dua ederken bir derdimizi, bir sıkıntımızı arz edip ondan yardım talep ederken bu isimlerle çağırmalı, bu güzel isimlerle ona iltica etmeliyiz. Yani ona hangi konuda dua edeceksek o konuyla alakalı ismini dile getirerek dua etmeliyiz. Eğer Rabbimizden isteyeceğimiz şey kusurlarımızın affı ise o zaman Ya Rahman, Ya Rahim bizi affet, bizi bağışla diye, Eğer konu ayıplarımızın ve kusurlarımızın örtülmesi ise, ya Gaffar, ya Settar diye, eğer konu rızıksa, ya Rezzak diye, eğer şifa konusu ise, ya Şafi diye, eğer bir tehlikeden korunma konusu ise, ya Hafız gibi isimlerle ona dua etmeli ve onu imdadımıza çağırmalıyız. Bu konuda etkin ve yetkin olanın sadece o olduğuna iman edip, isimleri konusunda göklerde ve yeryüzünde asla kendisine benzerlerin olmadığına iman etmeliyiz. Yalnız Allah'a has olan bu güzel isimleri ondan başkasına asla vermemeli, başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıyız. Esma-i Hüsna'da bulunan bütün güzel isimler arasında Allah lafzı celalinin ise çok özel ve diğer isimleri de bünyesinde barındıran en kapsamlı olması nedeniyle Allah isminin diğer isimler arasında müstesna bir yeri bulunmaktadır. İşte bu nedenle Yüce Allah'ın isimlerinden bizim talebimiz olanı ifade edeni hatırlayamadığımız zaman da Allah ismiyle dua edebiliriz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1 ila 15. ayeti kerimeler.
4: Eûzu

0: ثُمَّ يُبْعَثُ حَيًّا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı.

Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle, dedi. Ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, sana işaret, tam 3 gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak, onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tenzih edin, dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl, dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Maide Suresi 3. Ayet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslamiyet'i beğendim. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın razı olduğu din, İslam. Kur'an'ın indirilmesiyle Allah'ın din olarak seçip razı olduğu İslamiyet tamamlanmış ve hızla yayılmıştı. Onu yok etmek isteyen putperestlerin ümitleri de tükenmişti. Müslümanlarsa İslam öncesindeki cahiliye döneminin alışkanlıklarını bıraktılar. Böylece İslam inanç ve hükümleri topluma yerleşti, kuvvet buldu. Dinin inanç ve hükümlerinin tamamlanmasıyla insanlar, kendilerini dünya ve ahirette saadete erdirecek gerçek nimeti elde etmiş oldular. Bu ayetten alacağımız mesaj, Müslümanlar, İslam nimetinin farkında olarak ve onu yaşayarak dünya ve ahiret mutluluğuna erişirler.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de, önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Talak Suresi. Medine döneminin ortalarında nazil olan sure, adını boşanmadan bahseden ilk ayetinden almıştır. 12 ayetten oluşmakla birlikte 2/3'lük bölümünde boşanma ve boşanma sonrasında kadınlar için doğan haklardan bahsettiği için Abdullah bin Mesud'un bu sureyi Suretün Nisa el-Kusra, yani Küçük Nisa suresi diye andığı rivayet edilir. Boşanma hukuku ile ilgili bazı hususları ve toplum hayatında Allah'ın ve Resulünün gösterdiği yolu izlemenin önemini konu edinen Talak suresinin muhtevasını 2 bölüm halinde incelemek mümkündür. Surenin ilk 7 ayetini içeren 1. bölümünde şu hususlar üzerinde durulmaktadır. Hazreti Peygamber ve müminler eşlerini boşamaları durumunda bu surede belirlenmiş olan kurallara uymalıdırlar. Yaklaşık 3 ay devam eden bekleme süresi, yani iddet içinde eşler evlerinden çıkarılmamalı ve nafakaları sağlanmalıdır. Hamilelerin iddeti doğum yapıncaya kadar sürer ve bu süre içinde nafaka yükümlülüğü devam eder. Çocuğu emziren anneye ücreti ödenmelidir. Surenin son 5 ayetini ihtiva eden 2. bölümde ise şu mesajlar verilmektedir. Allah'ın ve onun gönderdiği elçilerin emirlerini yerine getirmeyen geçmiş milletler çetin imtihanlara tabi tutulup helak edilmişlerdir. Onlar ahiret hayatında da şiddetli bir azaba uğrayacaklardır. Öyleyse basiret sahibi müminler Allah'a karşı saygılı olmalı ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidir. Müminler Allah'ın ayetlerini okumak suretiyle kendilerini karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir peygambere muhatap kılınmışlardır. İnanan ve yararlı işler yapanlar ebedi mutluluğa erişeceklerdir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır. Onun buyruğu gelip gökler ve yerler arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Bu surede 2, 3 ve 4. ayet-i kerimeler içerisinde serpiştirilmiş olarak

Darda gelen şu üç cümle oldukça dikkat çekicidir ve müminleri sorumlu davranmaya çağırmaktadır. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, o ona yeter. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

0: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
2: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Fatih Okumuş. Hac Suresi 8 ila 14. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: mıydı?
1: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

0: يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki, kendisine bir iyilik denk gelirse, bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse, hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Mansur Sağır. Cuma Suresi.
3: Euzubillahi

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Cuma Suresi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Necm Suresi 31. Ayet.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, Pazartesiden Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 37. ayetin tefsiri. Yüce Allah'ın hüsnü kabul göstermesi hakkında şu yorumlar yapılmıştır. Allah, Meryem'in kendi himayesine bırakılması ve şeytanın şerrinden korunması hakkındaki duayı kabul buyurdu. Alışılagelmiş uygulama dışında kalan bir adağı, yani bir kız çocuğunun mabet hizmetine verilmesini kabul etti. Meryem'in bakımı için 44. ayette açıklanacağı üzere, hahamların birbirleriyle yarışmalarını sağladı ve sonunda bu görevi Hazreti Zekeriya'ya verdi. Onu güzel bir şekilde yetiştirdi diye çevirdiğimiz cümleyi, lafzi anlamını esas alarak onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi şeklinde manalandıran ve bunu bazı rivayetlerden hareketle Meryem'in biyolojik gelişimindeki olağanüstü durumlarla açıklayan müfessirler vardır. Bazı müfessirler ise bu cümleyi, onu büyük bir peygambere anne kılmak suretiyle diye açıklamışlardır. Fakat bunun Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü, yani hem ruh hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu daha isabetli görünmektedir. Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Meryem'in teyzesinin kocası olduğu rivayet edilir. Hazreti Zekeriya hakkında mütakip ayette ve Meryem'in bakımını üstlenmesi hakkında 44. ayette bilgi verilecek. Toplantı mahallinin ön kısmına veya yüksekçe yapılmış özel bölümüne ibadet ve dua için kapanılan ve genellikle merdivenle çıkılan özel mekana mihrap denir. İslam kültüründe camilerin ön tarafında İmamın namaz kıldırırken duracağı yere de mihrap adı verilmiştir. Kelimenin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları ve konuya ilişkin tarihi bilgiler göz önüne alındığında ayette geçen mihrap kelimesiyle Beytül Makdis'te yüksekçe yapılmış özel bir odanın kastedildiği anlaşılmaktadır. Kimi müfessirler ayetteki rızık ifadesini Meryem'in meme kabul etmeyip ilahi ikramlarla beslendiği ve Hazreti İsa gibi beşikteyken konuştuğu şeklindeki bazı rivayetlerle destekleyerek bundan Meryem'in bebeklik çağından itibaren mabette kalacağı sonucunu çıkarmışlar, karşı görüşte olanlarsa ayetten Meryem'in konuşma çağına eriştikten sonra mabede verildiğinin anlaşıldığını ileri sürmüşlerdir. Öte yandan ifadenin akışından olağanüstü bir duruma işaret edildiği manasını çıkaran ve Hazreti Zekeriya'nın Meryem'in yanında o mevsimde yetişmeyen meyveler gördüğü yönündeki rivayetleri dikkate alan müfessirler, bunu Hazreti Meryem açısından bir keramet olarak değerlendirmişler ve ayeti de kerametin hak olduğuna delil saymışlardır. Ayette olağanüstü bir duruma işaret bulunduğunu kabul etmekle beraber, bunu Hazreti Zekeriya'ya veya Hazreti İsa'ya nispetle bir mucize şeklinde açıklamaya çalışan bilginler de mevcuttur. Buna karşılık bu ifade akışında olağanüstü bir hale değinme anlamı bulunmadığı, Yüce Allah'ın Meryem'e kendini züht ve ibadete vermiş kişilere ikramda bulunmak isteyen müminler vasıtasıyla rızık lütfettiği, Zekeriya'nın da bunun tasvip etmeyeceği bir yoldan gelip gelmediğini anlamak maksadıyla "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorduğu kanaatini taşıyan müfessirler de vardır. Meyreşit Rıza, Kur'an'da ve hadislerde açıklanmayan, tarihen de sabit olmayan bilgilerden hareketle Kur'an'a anlam verilmemesi gerektiğini, Hazreti Zekeriya'nın sorusunun o sıralarda kıtlık bulunmasıyla açıklanabileceğini, dolayısıyla harikulade bir durumdan söz edilmediğini savunur. Daha sonra bu olayın burada zikredilmesinin gerçek sebebi üzerinde durulması ve bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini hatırlatır. Bu açıdan bakıldığında görülür ki, tevhid, yani Allah'tan başka ilah olmadığı inancını pekiştirmeyi hedefleyen surenin bu bölümünde, peygamberlerin seçimi ve dinlerin tekamülü konusunda Allah'ın mutlak iradesine bağlı olduğuna dikkat çekilmekte ve alışılagelmişin aksine bir yöntemle bir kız çocuğunun mabet hizmetine adanıp kabul edildiği, bu şekilde onun büyük bir peygambere anne olmaya hazırlandığı canlı bir biçimde ortaya konmakta ve böylece
peygamberliği sırf kendi ırkına özgü saydığı için Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen Yahudilerle bir beşer olduğu için onu peygamber kabul etmek istemeyen müşriklere reddiyede bulunulmaktadır. İbn-i Aşur, mabet hizmetine kadınların kabul edilmemesi adetinin dışına çıkılmasını ve ilahi bildirimle Meryem'in Hazreti Zekeriya'nın himayesine verilmesini, Tevrat'taki birçok hükmü değiştirecek bir peygamberin geleceğine işaret olarak değerlendirir. Ayetin sonundaki cümleyi Meryem'in konuşmasının devamı olarak veya Allah'ın sözü olarak anlamak mümkündür. Ali İmran Suresi 38-41. Ayetlerin Meali. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi. Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu. Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.

0: Ali İmran Suresi 38 ila 41. ayetlerin tefsiri. Zekeriya aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamberlerden biri olup, Filistin'in Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olduğu dönemde Kudüs'te yaşamıştır. İslami kaynaklarda babasının adı bazen Barahya, bazen Yuhayya olarak geçer. Nesebi Hazreti Davud'a kadar çıkmaktadır. Oğlu Yahya'nın öldürülmesi onu çok üzmüştür. Kendini de öldürmek istemeleri üzerine şehirden kaçmış, bir bahçedeki ağacın içine saklanmış, düşmanları tarafından ağacın kesilmesi suretiyle şehit edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 3 suresinde 6 defa ismen anılan Hazreti Zekeriya ile ilgili bilgiler onun yaşlılık dönemine aittir. Hazreti Zekeriya'nın eşinin hamile kaldığını bilebilmesi için Rabbine dua edip bir alamet göstermesi dileğinde bulunması üzerine ona insanlara 3 gün ancak işaretle konuşacağı bildirilmiş, Rabbini çok anması ve günün 2 diliminde de akşam ve sabah onu tesbih etmesi istenmiştir. Tesbih, Yüce Allah'ı anma, onu her türlü eksiklikten uzak görme, ona dua etme gibi anlamlara gelir. Birçok ayet ve hadiste evrendeki bütün varlıkların onu tesbih ettiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Zekeriya'nın bu isteğini bildirilenlerin vahiy mi yoksa şeytanın telkini mi olduğunu ayırt etme, 3 gün konuşmamasının da şüpheci tavrının cezalandırılması şeklinde yorumlayanlar olmuşsa da, bu yorumu Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer alan esaslarla bağdaştırmak mümkün değildir. Meryem suresinin 10. ayeti de göz önüne alındığında, Hazreti Zekeriya'ya sapasağlam olduğu halde konuşma melekesini kaybetmeksizin 3 gün 3 gece insanlarla konuşmayacağı bildirilmiştir. Bunu Allah'ı anma ve ona dua etme gücü devam ettiği halde, insanlarla konuşmayı başaramayacağı, sadece işaret yoluyla iletişim kurabileceği şeklinde anlayanlar olduğu gibi, lütfedilen büyük nimetin şükrü için kendisini Allah'ı zikretmeye vermesi ve kendi iradesiyle insanlarla konuşmaktan geri durması buyruğu olarak yorumlayanlar da vardır. Birinci yorum, hem Hazreti Zekeriya'nın duasının kabulü, yani eşinin hamile kaldığını bilmesinin alameti olma, hem de Yüce Allah'ın peygamberine bu konuda da mucize ihsan etmesi anlamıyla daha çok bağdaşmaktadır. Dua, kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında acizliğinin bilincine varıp engin bir sevgi ve saygı içinde ona yalvarması, ondan yardım dilemesi demektir. Namaz kelimesi Türkçe'ye Farsça'dan geçmiş olup Arapça karşılığı salat'tır. Sözlük anlamı dua etmek, yalvarmak olan bu kelime, terim olarak bir ibadet türünü ifade eder. 39. ayette melekler tarafından Hazreti Zekeriya'ya müjdelendiği bildirilen Hazreti Yahya da İsrailoğullarına gönderilen son peygamberlerdendir. Hazreti İsa'dan 6 ay büyüktür. Bu bilgi esas alındığında Hazreti İsa'nın gerçek doğum tarihinin miladi takvimin başlangıcından 4 veya 5 yıl önce olduğu da göz önünde bulundurularak Hazreti Yahya'nın milattan önce 5. yılda dünyaya geldiği kabul edilir. Bazı eserlerde ise Hazreti İsa'dan 3 yaş büyük olduğu kaydedilmiştir. Bu ayet-i kerimede Hazreti Yahya şu sıfatlarla nitelendirilmiştir. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber. Meryem suresinin 12 ila 14. ayetlerinde ona henüz küçükken hikmet verildiği ve kendisinden kitaba, Tevrat'a var gücüyle sarılmasının istendiği, Allah'ın lütfuyla yumuşak kalpli, temiz bir insan olduğu, yine takva sahibi ve ebeveynine iyi davranan bir kişi olduğu, isyankâr ve zorba olmadığı bildirilir. Esenlik dileğiyle anılır. Enbiya suresinin 90. ayetinde, anası ve babasıyla birlikte hayır işlerinde koşuşan, hem ümit hem de korku içinde Allah'a derin saygı besleyen insanlar olarak zikredilir. En'am suresinin 85. ayetinde de diğer bazı peygamberlerle birlikte adına yer verilerek Allah'ın hidayet verdiklerinden ve salih kişilerden olduğu belirtilir. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayeti kerimede kelime sözcüğüyle kastedilen Hazreti İsa'dır. Hazreti Yahya onu ilk tasdik eden kişi olmuştur. Hazreti İsa'nın Allah'tan bir kelime ve Allah'ın kelimesi olarak nitelenmesi hususuna 45. ayetin tefsirinde ayrıca değinilecektir. Bazı müfessirlere göre buradaki kelimeden maksat Allah tarafından gönderilen kitap veya vahiydir. Hazreti Yahya'nın efendi sıfatı, daha küçükken kendisine hikmet verildiğini bildiren ayetin ışığında, dini konularda topluma yön veren, öncülük eden, saygı duyulan bir kişi olduğu şeklinde açıklanır. Bazı müfessirlerde burada onun hilim ve benzeri erdemlerle bezenmiş üstün kişiliğine işaret bulunduğunu kaydederler. İffetli diye çevirdiğimiz hasur kelimesiyle de Hazreti Yahya'nın evlenmemiş olduğuna işaretle nefsine hakim ve iffetli bir kimse özelliği vurgulanmaktadır. Peygamberlerin hepsi salih, iyi davranış sahibi kişilerdir. Buradaki salih kullardan bir peygamber nitelemesi hakkında Hazreti Yahya'nın peygamberler soyundan geldiğine ve ailesinin nezahetine işaret edildiği yorumu bulunduğu gibi, bu ifadeyle peygamberler arasındaki derece farklılığı çerçevesinde bir üstünlüğe değinildiği yorumu da yapılmıştır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayet-i kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Maide Suresi 8. Ayet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şüphesiz

Allah doğruyu söyledi. Hak ve adaletten ayrılmamak. İslam adaleti, doğru şahitliği ve haklara saygıyı öğütler. Bunlar huzur ve barışın temelidir. Öyle ki düşmanlara karşı oluşan kin duygusunun etkisinde kalarak dahi olsa adaletsiz davranışlarda bulunulmamalıdır. Düşmanlara da adaletle davranmak esastır. Adalet takvanın gereğidir. İnsan ahlaki erdemlere sarılırken Allah inancından güç alır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, günahlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınmak sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bir diğer mesajsa, her hak sahibine hakkını teslim etmek, doğruluktan, adaletten ve hakkaniyetten ayrılmamak görevimizdir.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Şu an itibariyle sesimizin ulaştığı, bizi dinleyen aziz dostlar. Kur'an Hocası programında Kur'an'la alakalı dersler yapılıyor. Kur'an okunuyor, açıklamalar yapılıyor. Hata yapmamak için dikkat edilecek hususlar açıklanıyor diye bu derse kulak veren, gönül veren kıymetli takipçiler. Şu an itibariyle biz Ankara'da Diyanet Radyoları stüdyolarındayız. Sizler kim bilir dünyanın neresindesiniz? Meşguliyetinizi, duruş halimi, seyahat halinde mi olduğunuzu bilmiyoruz ama herhalde sesin kulağınıza gelmesiyle dinleyebilecek bir durumdasınız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle Kur'an Hocası programımızdan selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun diyerek bugünkü programımızda başlatıyorum. Efendim yine Kur'an'dan ayetler okuyoruz, okuyacağız. A'la suresinin son 4 ayeti kerimesi bugünkü okuyacağımız ayetler. 591. sayfada yer alıyor A'la suresi ve okuyacağım ayetler. Her zaman olduğu gibi yine birlikte okuyacağız. 3 defa tekrar edeceğiz. Sonrasında ben açıklamalara yer vereceğim inşallah. Ama unutmayalım, sizler benim okumama ne kadar çok iştirak ederseniz okumanızı o kadar geliştirmiş ve okuma alışkanlığını daha çok kazanmış olursunuz. Bunun için okuma işini sadece bize bırakmayın lütfen. Evet, beraber okuyoruz, buyurun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: Evet, 4 ayet-i kerime okuduk. A'la suresinin son 4 ayeti idi. Şimdi bu ayetlerde hangi kelimelere ya da hangi durumlara dikkat edeceğiz? Bir de ona bakalım. Sonra yine birlikte okuyacağız tabii ki. Evet, ilk okuduğumuz ayeti kerime.
0: Bel tu'thirunel hayâteddünyâ. Bel tu'thirunel hayâteddünyâ.
1: Şimdi kelimelere baktığımız zaman, bel bildiğimiz gibi bir harfin harekesiyle diğerine bağlanması, bel uzatması yok. Harfler kolay çıkan harfler, ancak ikinci kelimeye geçince
0: tü-sirune, tü-sirune.
1: Burada dikkat ve itina biraz daha fazla olacak. Nasıl? Ta harfi hemzeye bağlanıyor ama hemzeye bağlanırken hemzeden bir inilti ya da hareket sesi, ha sesi gibi bir şey çıkmayacak. Hemzenin kendi sesi.
0: Tü, tü.
1: Bakınız.
0: Tü, sirune. Tü, sirune.
1: Yani nasıl olmayacak derseniz, olmaması gerekeni de söyleyelim. Bakınız, eğer şöyle yapılıyorsa hata yapılıyor demektir.
0: Tü'ü, tü'ü sirunel.
1: Duydunuz. Hemzeye bir hareke verdik adeta, cezimli olmasına rağmen.
0: Tü'ü, tü'ü.
1: Bakınız, açık bir hareke. Ya da
0: tü, tü
1: gibi ha'ya benzeyen bir ses de değil. Doğrusu ben defalarca tekrar etmişimdir. Bu vesileyle bir kez daha söyleyeyim. Doğrusunu okursak hataların çeşitlerini saymaya gerek kalmaz. Bakınız, doğrusunu okursak hataların çeşitlerini saymaya gerek kalmaz. Eğer hatalı okursak birden çok hatalı okuma pozisyonuna düşebiliriz. Onun için yapacağımız şey doğru okuma gayretini çoğaltmaktır. Onun için
0: bel tü'sirune,
1: sirune derken sağda peltek.
0: Sirunel hayâten dünya.
1: Burada eddünya kelimesi, eddünya kelimesi ihfa konusunu bilenlere göre ihfa gibi gözükse de, bakınız, cezimli nun, nundan sonra ya gelmiş. Cezimli nundan sonra ya gelmiş. İhfa kuralı halinde duruyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de birkaç kelime var ki bunlar izhar ile okunuyorlar. İşte bunlardan birisi de dünya kelimesidir. Dolayısıyla burayı biz
0: ed-dünya, dünya
1: nunu izhar ile okuyoruz. Ya'yı da med ile telaffuz ediyoruz.
0: Ed-dünya.
1: Doğrusu budur. Yoksa
0: ed-dünya değil.
1: Devam ediyoruz bir sonraki ayetle.
0: Vel-âhiratu hayrun. Vel-âhiratu.
1: Burada âhira gibi kalın harflerin esri almış hallerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Harfin kendisi kalındır ama esresi ince okunacaktır.
0: Vel-âhiratu, âhiratu
1: şeklinde. Yoksa eğer bu esre kalın harfle geldi, kalın okunacak dersek yanlış yaparız. Yanlış yaparken de şöyle bir hatalı okuma çıkar.
0: Vel-âhiratu
1: ki böyle bir okuma sahih bir okuyuş değildir. Onun için bunlara dikkat ediyoruz. Demek ki neymiş? Kalın okunan harfler esre hareke ile, harfin kendisi kalındır ama bakınız Harfin kök sesi. Bu tabir bana aittir. Harfin asıl sesi, kök sesi kalındır. Hı, hı, bakınız, bu kalın bir sestir. Bunu esre ile hayratu şeklinde okuyoruz. Yine hayrun, burada üstünde gelmiş zaten, denecek bir şey yok, mutlaka kalın okunmalıdır. Ha, hayrun ve ebqa, ebqa derken de yine kalkale harfini görüyoruz. Ba harfi kuvvetli bir ses çıkarılarak ve ebqa şeklinde kafta kalın. Devam ediyoruz.
0: İnne hâzâ lefi's-suhufi'l-ûlâ.
1: Bakınız buraya.
0: İnne
1: tuttuk. Hâzâ, her ikisinde de med var. Meddi tabii birer elif.
0: Lefi's-suhufi.
1: Sad harfine dokunur dokunmaz sadın kalınlığını gösteriyoruz, çıkarıyoruz.
0: Lefi's,
1: bakınız.
0: Lefi's-suhufi'l-ûlâ. El-ûlâ.
1: İki tane meddi tabii. Şimdi okuyucu uzatıp uzatmama frenini çok iyi kullanmalıdır. Evet. Uzatacak mı, uzatmayacak mı? Burada okuma frenine çok iyi sahip olması lazım. Mesela bakın. Burada olması gereken neydi?
0: Lefi's-suhufi'l-ûlâ. Ûlâ.
1: Her ikisi de meddi tabii, bir elif. Ama eğer burada okuyucu o med ölçülerine sahip olamaz da, tabir caizse freni iyi dokunmaz, freni boşalır, okuyucu sesin, nefesin arkasından gitmeye mahkum olursa, o zaman şu hataları yapılabilir. Bakınız, bu okuduğum sahih değil, hatalı bir okuyuş olacak. Ama yanlıştır. Bunu tavsiye etmiyoruz, bundan kaçınalım diye bu örneği veriyorum.
0: İnne hâzâ lefi's-suhufi'l-ûlâ.
1: Bakınız.
0: Ula.
1: İki eliften de fazla oldu. Ya da tam tersi. Birinci uzatıp ikinciyi.
0: Lenfi's-suhufi'l-ula.
1: Bakınız ne yaptım?
0: El-ula.
1: Şimdi böyle bir okuyuşu ister u diye meddi tabii, ister la diye meddi tabii, birden çok uzatırsak hata yapmış oluruz. Ben bu noktada tabii ki hatalı okumadan kendimizi tecrid etmek, uzaklaştırmak için, soyutlayabilmek için meddi tabiinin ölçüsünü bilen her bir dinleyici ya da okuyucumuzun bu kurallara uymayanlara şöyle gizli, alçak bir sesle kulağına fısıldayarak, hocam, kardeşim, amcam, dayım, teyzem, kim ne diyorsak, burayı ben meddi tabii olarak biliyorum. Var mı daha çok çekmenizin gerekçesi diye tatlı, münasip bir dille uyarmayı buradan sizlere hatırlatıyorum. Bu sorumluluğu birlikte üstlenmiş olalım lütfen. Bilenler hususiyle riayet etsin, bilenler özellikle hata yapanları uyarsınlar. Evet, son ayete geçiyorum.
0: Suhufi İbrahim ve Musa.
1: Bakınız duruyoruz artık. Sure bitiyor, okumamız bitiyor icabında. O duruşta da öyle.
0: Suhufi.
1: Hepsinin ölçüsü aynı. Tek hareke.
0: Suhufi İbrahim.
1: Rahi, aynı eşit ölçüde. Musa, bunlar da öyle. Metni tabii, bir elif.
0: Suhufi İbrahim ve Musa
1: diyoruz. Bu şekilde metnlere riayet ederek okuyoruz kıymetli dostlar. Evet, bugün de bize ayrılan süreyi hatta biraz da açtık ama fayda sağlayacağı düşüncesiyle o detaya girmiş oldum. Şimdi birlikte bir tekrar daha yapalım, dersimizi sonra kapatalım. Buyurun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bel tu'sirunel hayâted dünyâ. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Bir Kur'an hocası programımızın da yine sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Ümit var olmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım! Gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf Suresi 87. Ayet.

0: Bu ayette seçilmiş bir insanın, bir peygamberin inancı ve teslimiyeti örnek bir davranış olarak bizlere sunulmaktadır. Yakup peygamber oğullarının artık Yusuf'u bulmaktan ümitlerini kestikleri bir anda, "Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşlerini arayın." tavsiyesinde bulunarak hem inananların ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini hem de kendisinin Allah'a olan sonsuz güvenini ifade etmektedir. Allah'a sonsuz bir güven beslemek, her zaman ve mekanda onun yardımından, himayesinden emin olmak. İşte yaratana bağlılığın zirve noktası budur. Zaten Allah'ın kudretine, merhametine ve yardımına güveni beraberinde getirmeyen bir iman, kamil bir iman olarak nitelendirilemez. Bu bakımdan Yakup peygamberin Rabbine olan güveni ve bağlılığı bizler için çok şey ifade eder. Zaten yaratan, örnek alalım diye kutsal kitabında ona yer vermiştir. Şu halde yüreği iman ve ümit dolu peygamberlerin umutlarını boşa çıkarmayan, merhametlilerin en merhametlisi niçin bizlerden rahmetini esirgesin? Yüce Yaratıcı'nın rahmetinden nasip almamızın tek bir şartı, samimi bir şekilde ona inanıp teslim olmaktır. Bu inanç ve teslimiyet, Allah'a tam bir güven duymamızı beraberinde getirir. Bizim ona olan güvenimizin temel kaynağı rahmet sıfatıdır. Bu rahmet bizim için bir huzur kaynağıdır. Zira ayette geçen rav kelimesi aslında üzüntü ve kederlerden uzak olma veya sıkıntı ve darlıktan sonra insanın kavuştuğu rahatlık durumunu ifade ediyor. Tıpkı susuzluk sıkıntısı yaşarken imdadımıza yetişen bir yağmurun veya yaşayacağından ümidimizi kesmeye başladığımız bir hastanın son anda yüzünde beliren hayat emarelerinin yüreğimizde açtığı ferahlık gibi. Kutsal kitabımızın ölü toprağa can veren ve ümitsiz bekleyişleri yaşama sevincine dönüştüren yağmuru rahmet olarak adlandırması ne kadar anlamlı değil mi? Ümitsizlik duygusu bir anlamda çaresizliğimizi ve problemlerimizi, sıkıntılarımızı giderme noktasında içine düştüğümüz acziyetin bir ifadesidir. Yaşama sevincimizi ortadan kaldıran, bize yeryüzünü dar eden bir duygu halidir ümitsizlik. Gün olur, yağmur yağmaz, bağımız, bahçemiz, hayvanlarımız susuz kalır ve ümitsiz bir bekleyiş içerisine gireriz. Bazen ölüm kalım mücadelesi vermekte olan bir yakınımızın iyileşmesini beklerken tükenir ümitlerimiz. Bazen olur ki tıpkı Yakup aleyhisselam gibi yıllardır kaybettiğimiz yavrumuzun gelişini bekleriz çaresizlik içinde. Bu ve benzeri durumlarda ihtiyacımız olan tek şey ise bir umut ışığıdır. Sığınılacak başka bir kapı, tutunacak başka bir dal kalmamıştır çünkü. İşte tam bu noktada devreye giren imanımız bizim için bir hayat ışığı olur adeta. Allah'ın yardımına ve merhametine olan sonsuz inancımızdan beslenen ümidimiz ayakta tutar bizi. Bu ümit sayesinde hayata sarılırız. Bu ayetin bizlere hatırlattığı kesin gerçek, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmememiz gerektiğidir. Onun rahmetine ve yardımına güvenimiz, ona olan inancımızın bir işareti ise, rahmetinden ümit kesmemiz de nankörlüğümüzün bir işareti sayılmaktadır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir ayetinde rahmet, nimet anlamında karşımıza çıkmaktadır. Demek ki Allah'ın bize verdiği tüm nimetler, onun rahmetinin yansımasından başka bir şey değildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu, başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresi 1-5. ayetlerde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve faydasız şeylerden uzak dururlar. Onlar ki zekatı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam'ın en temel gayelerinden birisi, insanın hayatını anlamlı yaşamasıdır. Onun boş, anlamsız ve faydasız her türlü söz ve davranıştan uzak bir hayat yaşamasını sağlamasıdır. İnsanın ne kendisine ne de çevresine hiçbir faydası olmayan işlere ve gereksizce söylenen sözlere mala yani denir. Bu sözler ve davranışlar kişi için bir anlam ve değer taşımazlar. Yapıldığı takdirde kişiye olumlu bir katkısı olmayan boş uğraşlardır. Bu işler yapılmadığında hiçbir şey kaybettirmeyen, dünyada da ahirette de faydası olmayan boş işlerdir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminlerden şu şekilde söz etmektedir. Onlar, anlamsız bir söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size olsun. Selam olsun size. Cahillik edenlerle işimiz yok derler. Kasas suresi 55. ayet. Boş ve gereksiz işler insanın zihnini meşgul, gönlünü mahkum eder. Çok değerli olan vaktini, zamanını öldürür. Dilimizden dökülen her söz sorumluluk gerektirir. Boş söz sahibini esir eder. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, onlar yalana şahitlik etmezler. Faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman ağırbaşlılık ve hoşgörüyle geçip giderler buyurarak müminlerin zararlı ve faydasıza değil yararlı olana yöneldiğinden bahsetmektedir. Böylece mümin bu şekilde bir hayat yaşayarak zamanının bereketini hisseder ve hayırlı amellerle donatılmış bir ömre sahip olur. Çünkü Müslüman, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkındadır. Her andan ve her amelden sorumlu olduğunun bilincindedir. Boş ve anlamsız her iş ve sözden, sorumluluk ve hesap bilinciyle uzak durur.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şey

Kendilerinden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimiz.

demişsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

0: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûne

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.

Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır, dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın, dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz, dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz, dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar, dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere, onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle göndereceğiz, dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap, dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı, dedi.
Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık? Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi, ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedi ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emretti. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız, Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda, Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetimse
her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar.
Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp, bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut, önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım, elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar.
Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, hadi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkârcılara gelince dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir.
O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz, bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız, biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa, amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, İnsanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı: Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de
Allah onlara yine azap etmeyecektir.

olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkâra sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkâr edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır." dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur.
kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden Hazreti Peygamber'e bu kararının

0: ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Âl-i İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Özün Sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elem ta'lem ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ardı. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki,

Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Azim olan Allah doğru söyledi. Allah bütün insanları tertemiz bir yaratılışla dünyaya göndermiştir. Yaratılış kodlarına iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek kabiliyetler yüklemiştir. İyice düşünsün, tevhide ulaşsın diye akıl nimetini vahşetmiştir. Bütün kainatı inceleyerek keşfetsin ve ders alsın. Ufku görebilsin, hayatını kolaylaştırsın diye iki göz vermiştir. Vahyi ve ilahi mesajı daha iyi anlasın diye iki kulak vermiştir. Şükretsin ve yeryüzünü imar etsin diye bütün dünya nimetlerini emrine amade kılmıştır. Ademoğlunu iyilikte bulunarak içlerinden peygamberler seçmiştir. İlahi kitaplar ve sahifelerle dosdoğru yolları göstermiştir. Asla sayılamayacak sonsuz nimetleri karşısında, imtihan dünyasında zarara uğrayıp kaybedenlerden olmamaları için bütün yarattıklarından kendisine kulluk ve itaat konusunda söz almıştır. Şeytanın köşe bucak yollara dizildiğini, nefislerimize vesveseler verdiğini hatırlatmış, kötü çağrılara uymamamız için bizi uyarmıştır. Ne hazindir ki bencilliğin ve bireysel hazların yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda toplumsal yozlaşma artmış, dünyevileşme pek çok insanı esarete sürüklemiştir. Dini ve ahlaki değerlerin hayatımızdaki izlerinin silinmeye çalışıldığı günümüzde, insanoğlu kendisine Allah'ı ve ilahi hakikatleri unutturan bir dünya kurmak istemekte, helal ve haram ayrımının gözetilmediği, hiçbir kuralın olmadığı, nefsin doyumsuz istek ve arzularına boyun eğen bir yaşam biçimini tercih etmektedir. Esasen akıl nimeti ve sayılamayacak üstün kabiliyet ve niteliklerle donatılmış, en şerefli varlık olarak yaratılmış insanın şeytanı takip etmesi, puta tapınması, nefsini putlaştırması, Allah'a imandan ve kulluktan kaçması akıl alır şey değildir. İnsanoğlu bu gidiş nereye sorusuna anlamlı bir cevap verebilmelidir. Allah

0: Allah'a verdiği kulluk sözüne vefalı olmalıdır. Sözüne sadakat göstermelidir. Yoksa hem kendi hayatını hem başta ailesi ve yakınları olmak üzere başkalarının hayatını kaçınılmaz olarak olumsuz etkileyecektir. Rabbinin çağrısına kulak vermezse nice pişmanlıklar içinde yürüyecek insanoğlu. Ah bir anlayabilse hakikati. İnsanoğlunu sözünde durmaya, en doğru yola davet eden Rabbimiz, mahşerde şeytanın nasıl dile gelip her şeyi itiraf edeceğini muhteşem bir betimleme ile şöyle bildirmektedir. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. Ne mutlu hidayete erenlere, ne mutlu doğru yol üzere yürüyenlere.
1: Kırk ayette ibadet.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İbrahim Altıntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Gaybın bilgisi Allah katındadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilemem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içindekilerini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben de gerçekten zalimlerden olurum. Hud Suresi 31. Ayet.

0: Ayet-i Kerime'de müşriklerin bir kimsenin peygamber olabilmesi için zengin olması, gaybı bilmesi, melek olması ve benzeri özelliklere sahip olması gerektiği yönündeki yanlış anlayışına işaret edilmektedir. Kur'an bu anlayışın Nuh aleyhisselamın ve diğer birçok peygamberin kavimlerinde aynı şekilde mevcut olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz döneminde de müşriklerin peygamberler hakkındaki tasavvurlarının bundan farklı olmadığını görmekteyiz. Müşrikler, Peygamber Efendimiz'de de benzer özellikleri aramışlar, onun melek olması ve gaybı bilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ancak Yüce Rabbimiz işte bu ayetiyle peygamber de olsa bir insanın gaybı bilmesinin söz konusu olmadığını belirtmektedir. Gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilmesi mümkün olmayan varlık alanı demektir. Birçok Kur'an ayetinden ve hadisi şeriflerden de anlaşıldığı üzere, gayb adı verilen bu alanla ilgili bilgiler Yüce Rabbimize aittir. Nitekim Yüce Allah, göklerin ve yerin gizli bilgileri Allah'a aittir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir buyurarak, gaybın bilgisinin yalnızca kendine ait olduğunu belirtmektedir. Gayba ait bilgiler konusunda ilahi vahye muhatap peygamberlerin özel bir konumu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Allah bildirirse, peygamberler gaybla ilgili bazı bilgilere vakıf olabilirler. Bildirmediği müddetçe peygamberler de gaybı kendiliğinden bilemezler. Nitekim bazı ayetlerde Allah'ın dilediği kullarını gayb hakkında bilgilendirdiği ifade edilmektedir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerden dilediğini seçer, gaybı ona bildirir. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği rasuller başka. Bu bağlamda Hazreti İbrahim'e, göklerin ve yerin melekutunun gösterildiği, Hazreti Yusuf'a rüyaların yorumlama ilminin ve kavminin yiyeceği yemekleri önceden bilme yeteneğinin verildiği, Hazreti İsa'nın İsrailoğullarının evlerinde ne yiyip neleri biriktirdiğine vakıf olup bunları kendilerine haber verdiği belirtilmektedir. Buna göre gaybı sadece Allah'ın bildiği mutlak gayb ve onun bildirdikleri tarafından bilinen nisbi gayb şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu konuda özellikle dikkat etmemiz gereken husus şudur ki, Kur'an mutlak gaybın bilinmesinin sadece Allah'a ait olduğunu bildirerek, bu niteliğin diğer yaratıklardan birine hasredilmesini tevhid inancına aykırı bulmuş ve gayb kapılarını zorlama anlamına gelen fal, kehanet ve benzeri yollara başvurmayı şiddetle yasaklamıştır. Günümüzde bazı kimselerin gaybla ilgili bilgiler verdiğini iddia ederek yaptığı yanlış yönlendirmelere itibar etmemeliyiz. Zira dinimiz, fala bakmayı ve gayb hakkında söz söylemeyi tevhid inancına uymadığı için yasaklamıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de fal ve benzeri şeyler şeytanın işi pislikler olarak değerlendirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz de gaybtan haber verdiğini iddia edene inanan kimsenin 40 gün namazının kabul olmayacağını, ayrıca vahyi ve kitabı inkar etmiş olacağını ve bu gibi kimselere gidip gayba dair bilgiler soranların Hz. Muhammed'e indirilenleri yalanlamış sayacaklarını açıkça belirtmiş ve onlara gitmeyi yasaklamıştır. Dinimize göre insan geleceği bilemez, gelecekten haber veremez. Ancak bilimsel veriler ve olaylardan hareketlerle gelecek hakkında tahmin yürütebilir ve bu veriler ışığında tedbirler alabilir. Bizler, Müslümanlar olarak medyumlara, falcılara ve kahinlere itibar etmemeliyiz. Dinimiz, Yüce Allah'ın bizlere verdiği akıl ve irademizi kullanmayı öğütleyerek, olayları sebep-sonuç ilişkisine göre değerlendirmemizi en doğru davranış şekli olarak öğütlemiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi
2: 175 ila 180. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu

فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet

Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 7. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sormak ayıp değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiğinde inkarcılar bizim gibi bir insan diyerek onun risaletini reddetmişlerdi. Ayette geçmiş peygamberlerin tamamının da insan oldukları vurgulanmakta ve bu gibi gerçeklerin o dönemde ehl-ü zikr diye tanımlanan Tevrat veya İncil'i okuyup bilgi sahibi olan ehli kitaptan da öğrenilebileceği ifade edilmektedir. Allah, peygamberleri melek olarak değil, örnek alabileceğimiz birer insan olarak göndermiştir. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, bilmediklerimizi ehline, yani konunun uzmanlarına sorarak öğrenebiliriz. Almamız gereken bir diğer mesajsa, sormak öğrenmenin başlangıcıdır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Suresi 10. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayeti kerimeler.

0: Vallahu yuhibbul muhsinin. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 26. Bölüm. Bu bölümde İsra Suresi 61-111. Ayetler ve Kehf Suresi 1-53. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

0: فَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا.
1: Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle terkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter.
0: Rabbukumul lezî yüzcî lekumul fulke fil behri li tebteğû min fadlih

0: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir.
2: Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde, Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır.

0: İlla...
1: O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.
2: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir.

0: وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
1: Gerçek şu ki biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ

بين لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه

0: Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا.

Artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzün koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır.

0: السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
0: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.

0: uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık, peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecâ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

0: أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki İnsanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin, içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için, kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için, bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız.
0: Em hasibte enne ashabel kehfi vel rakimi kanu min ayatina acaba. İz evel fityetu ilel kehfi fekalu rabbena atina min ledunke rahmeten.

0: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Yoksa sen

0: bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَانُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا

0: مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakar mıyız? Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanlar

0: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا
1: İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız, dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir, diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizinci köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme.

0: ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme.
0: وَقُلِ الْحَقِّ

0: ve hasunet murtefaqa.
1: Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, altın bileziklerle bezenecekler, orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ

0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: ben servetçe senden daha zenginim. Nüfusça da senden daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi. Ve şöyle dedi: bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağ uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Well,

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

0: يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
1: Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerde onu emen bitkiye karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz. Yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi de hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak vay halimize, bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.

والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

0: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ne yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İsra suresi 61 ila 111. ayetler ve Kehf suresi 1 ila 53. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar, onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kullarım sana beni sorduklarında, bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde, duacının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İman, kişinin bir şeyi gönülden benimsemesi, ona içten inanmasıdır. İslam'a göre iman, kişinin son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu kabul etmesi ve ona gönülden inanmasıdır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle, İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, yani öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerre inanmaktır. İman esaslarına gönülden bağlananlara mümin denir. Mümin, Rabbinin kendisine yakın olduğunu bilir. Onu görüyormuş gibi hayatını sürdürür. Zira müminin Allah'ın kendisini gördüğüne, duyduğuna ve koruduğuna olan inancı tamdır. Mümin, Rabbi ile olan en yakın ve samimi ilişkisini duada bulur. Nitekim dua, müminin Rabbine olan inancının ve güveninin en büyük göstergelerinden biridir. Mümin inanır ki, dua ettiğinde duasına karşılık veren Allah Teala'dır. O, elini semaya açtığında, kendisinin aciz, Rabbinin ise sonsuz kudret sahibi olduğunun farkındadır. Allah, yoktan var ettiği kullarını emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya davet eder. Mümin ise Rabbinin bu davetine samimiyetle icabet eder. Her işinde imanın gereği olarak Allah'ın rızasını gözetir. Çevresindekilere güven verir, hiç kimseyi asla incitmez. Mümin, Rabbine iman etmekle doğru yola ulaşabileceğinin farkındadır. Zira mümin bilir ki, kendisini dünyada doğru yola erdirecek, ahirette ise cennete ulaştıracak en sağlam kılavuz imandır.
3: 40 ayette iman.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Ergün. Cin Suresi 1-19. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu,

ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 73. ayeti kerimesi üzerinde duracağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hak. O Allah Teala gökleri ve yeri hak ile, hikmet ile yaratandır. Ve yevme yekûlu kün feyekûn. Ol dediği gün her şey oluverir. Kavluhul hak. Onun sözü haktır, gerçektir. Ve lehul mulku yevme yunfahu fissur. Sura üflendiği günde hükümranlık onundur. Alimul gaybi ve şehade. Gizliyi ve açığı bilendir. Ve huvel hakimul habir. O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Aziz dinleyenlerim, şöyle bir düşünelim. Bir sabah uyanıyorsunuz, güneş doğmuş, kuşlar ötüşüyor, hayat bildiğiniz gibi kendi mecrasında akıp gidiyor. Kimi işine koşuyor, kimi pazara, kimi evinde kahvaltı hazırlığında, kimi gündelik telaşında. Tam o sırada gök gürültüsünü andıran ama hiçbir şeye benzemeyen korku.

0: korkunç bir ses. Sur'un sesi. İsrafil aleyhisselam Rabbimizin emriyle Sur'a üflemiş ve işte o an her şey alt üst oluvermiş. Kur'an'ın ifadesiyle göklerde ve yerde olan herkes Allah'ın diledikleri hariç bayılıp düşüyor. Değerli kardeşlerim, Sur'a birinci defa üflendiğinde bütün canlılar ölecektir. Sur'un sesi öyle şiddetli olacak ki dağlar bile yerle bir olacak. Ve sonra bir sessizlik, ölüm sessizliği. Dünya dediğimiz şu koca imtihan sahnesi bir anda kapanıyor. Mal, makam, hırs, kavgalar hepsi geride kalıyor. Ama iş bitmedi değerli dinleyenler. İkinci üfleme. O gün Allah bedenlere yeniden bir ruh üfleyecek. İnsanlar o ikinci üflemeden sonra kabirlerinden fırlayacak. Kimi sevinçle, kimi korkuyla ve hükümranlık artık bütünüyle Allah'a ait olacak. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Değerli dinleyenler, sur bize aslında çok basit ama çok da derin bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj? Bir defa bu dünyanın ebedi olmadığı, fani olduğu mesajı. Diğer bir mesaj, o beklenen gün, o büyük gün ansızın gelecek. Bu hakikati ortaya koyuyor. Aziz dostlar, belki de burada bize verilen çok açık bir mesaj daha var. Fani dünyaya aldanma. Çünkü bir gün o sur sesiyle bütün düzen sona erecek. Mal, makam, şan, şöhret hepsi bitecek. Geriye sadece Allah'ın huzuruna götürdüklerimiz kalacak. Rabbim o büyük günün dehşetinden bizleri muhafaza eylesin. Sur'a üflendiğinde yüzleri ak çıkan, huzurla dirilen kullarından eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Abese Suresi.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendine her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi 56 ila 64. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kıyametin vaktini ancak Allah bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Ahzab suresi 63. ayet. İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde, zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır. Sebe Suresi 3. Ayet. Bizim inancımıza göre alem mahluktur. Yani sonradan yaratılmıştır. Sonradan meydana gelen her şey fanidir. Bu madde alemi de günün birinde sona erecektir. Dinimiz bu büyük hadiseyi kıyamet olarak ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle kıyamet dünyanın ölümüdür. Bütün semavi dinler dünyanın ölümünden, kıyametten, büyük ölümden, sonraki diriliş ve hesap gününden bahsetmektedir. Kıyamet inancı, imanımızın altı temel esasından biri olan ahiret inancının bir parçasıdır. Ahiret hayatı, kıyametle başlar. Bunu aşır, hesap, insanların cennetlik ve cehennemlikler olarak ayrılması, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gitmeleri ve ebedi bir hayatın başlaması gibi safhalar takip eder. Yukarıda arz ettiğimiz iki ayetten birincisinde, Allah, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek, insanlardan bir kısmının kıyametin ne zaman kopacağını sorduklarını bildirip, kıyametin vaktini Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini haber vermektedir. Cibril hadisi diye meşhur olmuş hadisi şerife göre, bir gün Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir insan kılığında gelerek, iman, İslam ve ihsan terimlerinin ne anlama geldiğini sormuştu. Peygamberimiz, bunların anlamlarını açıkladıktan sonra Cebrail aleyhisselam, kıyametin ne zaman kopacağını da sorularına eklemiştir. Sevgili Peygamberimiz bu soruya, bu konuda soruya muhatap olan kişi, sorandan daha fazla bir şey bilmiyor diye cevap vererek, kendisinin de Cebrail aleyhisselam gibi kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini ifade etmiştir. Ayrıca ayette, kıyametin belki de yakında gerçekleşeceği bildirilerek, bizim her an ona hazırlıklı olmamız, yaşayışımıza çeki düzen vermemiz, yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşamamız ve hazırlıksız yakalanmamamız gerektiğine işaret edilmiştir. Esasen kıyametin bizimle ilgili olan tarafı da budur. Biz Rabbimizin emirlerini yapar, yasaklarından kaçınırsak, kıyamete dair bir endişemiz de kalmaz. Biz cenneti kazanacak şekilde davranmaya gayret edelim ve Rabbimizden bizim günahlarımızı bağışlamasını niyaz edelim. İkinci ayette ise, kıyamet bize gelmeyecek diyen inkarcılara Peygamberimizin vereceği cevap aktarılmaktadır. Kıyamet mutlaka gelecektir. Onun ne zaman geleceğini bilen Allah, yerdeki ve gökteki zerre ağırlığındaki küçük şeyleri bile bilmektedir. Evrendeki bütün varlıklar ve olayların en küçük ayrıntısına kadar her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır. Bu kitaba biz Levh-i Mahfuz diyoruz. İnsanların yaptığı küçük bir tabak büyüklüğündeki bilgisayar bile ciltlerle dolusu kitabı içine alabilirse, Allah'ın yarattığı Levh-i Mahfuz kim bilir ne kadar ayrıntılı bilgileri ihtiva eder. Demek ki ister geçmişe, isterse geleceğe ait olsun, her konu ve olay hakkındaki bilgi Allah katında apaçık bir kitap gibi malumdur. Bütün ayrıntılarıyla onun tarafından bilinmektedir. Zamanı bilinmeyen kıyametin ansızın gelip çatacağı gibi, bu kadar büyük bir olayın icra edilmesi de Allah için çok kolay bir şeydir. Kıyametin bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamanda oluvereceğini, çünkü Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yettiğini Kur'an-ı Kerim bize haber vermektedir. Allah'ın kitabıyla gönderdiği esaslara inanmayan, onun emir ve yasaklarına dikkat etmeyen, insanları öldüren, onlara zulmeden kişilerin kıyamet gününde çok şiddetli azaba maruz kalacaklarını, kıyamet gününde adalet terazilerinin kurulup kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacağını, kıyamet sarsıntısının çok büyük bir şey olduğunu, yeryüzünün parça parça olup dağılacağını ve sonuçta ona döndürüleceğimizi hep hatırımızda tutarak onun rahmet ve mağfiretine sığınalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şehrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani Cumartesi Ashab-ı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise, Allah'a olan ilk sözümüz ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise, Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı,

tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetler yer almaktadır. Araf suresi 206. ayette tilavet secdesi vardır.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki: İstemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu ayıbı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu ayıbı yalanlayanlar oldu. Şu ayıp onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerine büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin.

Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için.

için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi.
Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu.
Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu, Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun, ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek
ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya,

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Şu an itibariyle sesimizin ulaştığı, bizi dinleyen aziz dostlar. Kur'an Hocası programında Kur'an'la alakalı dersler yapılıyor. Kur'an okunuyor, açıklamalar yapılıyor. Hata yapmamak için dikkat edilecek hususlar açıklanıyor diye bu derse kulak veren, gönül veren kıymetli takipçiler. Şu an itibariyle biz Ankara'da Diyanet Radyoları stüdyolarındayız. Sizler kim bilir dünyanın neresindesiniz? Meşguliyetinizi, duruş halimi, seyahat halinde mi olduğunuzu bilmiyoruz ama herhalde sesin kulağınıza gelmesiyle dinleyebilecek bir durumdasınız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle Kur'an Hocası programımızdan selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun diyerek bugünkü programımızda başlatıyorum. Efendim yine Kur'an'dan ayetler okuyoruz, okuyacağız. A'la suresinin son 4 ayeti kerimesi bugünkü okuyacağımız ayetler. 591. sayfada yer alıyor A'la suresi ve okuyacağım ayetler. Her zaman olduğu gibi yine birlikte okuyacağız. 3 defa tekrar edeceğiz. Sonrasında ben açıklamalara yer vereceğim inşallah. Ama unutmayalım, sizler benim okumama ne kadar çok iştirak ederseniz okumanızı o kadar geliştirmiş ve okuma alışkanlığını daha çok kazanmış olursunuz. Bunun için okuma işini sadece bize bırakmayın lütfen. Evet, beraber okuyoruz, buyurun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: Tekrar okuyoruz.
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Evet. Dört ayet-i kerime okuduk. A'la suresinin son dört ayeti idi. Şimdi bu ayetlerde hangi kelimelere ya da hangi durumlara dikkat edeceğiz? Bir de ona bakalım. Sonra yine birlikte okuyacağız tabii ki. Evet, ilk okuduğumuz ayeti kerime.
0: Bel tu'thirunel hayâten dünyâ. Bel tu'thirunel hayâten dünyâ.
1: Şimdi kelimelere baktığımız zaman, bel bildiğimiz gibi bir harfin harekesiyle diğerine bağlanması, bel uzatması yok. Harfler, kolay çıkan harfler. Ancak ikinci kelimeye geçince
0: tü-sirune, tü-sirune.
1: Burada dikkat ve itina biraz daha fazla olacak. Nasıl? Ta harfi hemzeye bağlanıyor ama hemzeye bağlanırken hemzeden bir inilti ya da hareket sesi, ha sesi gibi bir şey çıkmayacak. Hemzenin kendi sesi.
0: Tü, tü.
1: Bakınız.
0: Tü, sirune. Tü, sirune.
1: Yani nasıl olmayacak derseniz, olmaması gerekeni de söyleyelim. Bakınız, eğer şöyle yapılıyorsa hata yapılıyor demektir.
0: Tü, tü, sirunel.
1: Duydunuz. Hemzeye bir hareke verdik adeta, cezimli olmasına rağmen.
0: Tü, tü,
1: bakınız, açık bir hareke. Ya da
0: tü, tü
1: gibi ha'ya benzeyen bir ses de değil. Doğrusu ben defalarca tekrar etmişimdir. Bu vesileyle bir kez daha söyleyeyim. Doğrusunu okursak hataların çeşitlerini saymaya gerek kalmaz. Bakınız, doğrusunu okursak hataların çeşitlerini saymaya gerek kalmaz. Eğer hatalı okursak birden çok hatalı okuma pozisyonuna düşebiliriz. Onun için yapacağımız şey doğru okuma gayretini çoğaltmaktır. Onun için
0: bel tü sirune,
1: sirune derken sağda peltek.
0: Sirunel hayaten dünya.
1: Burada eddünya kelimesi, eddünya kelimesi ihfa konusunu bilenlere göre İhfa gibi gözükse de, bakınız, cezimli nun, nundan sonra ya gelmiş. Cezimli nundan sonra ya gelmiş. İhfa kuralı halinde duruyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de birkaç kelime var ki, bunlar izhar ile okunuyorlar. İşte bunlardan birisi de dünya kelimesidir. Dolayısıyla burayı biz,
0: ed-dünya, dünya,
1: nunu izhar ile okuyoruz, yayı da med ile telaffuz ediyoruz.
0: Ed-dünya.
1: Doğrusu budur. Yoksa ed-dünya değil. Devam ediyoruz bir sonraki ayetle.
0: Vel-âhiratu hayrun. Vel-âhiratu.
1: Burada âhira gibi kalın harflerin esre almış hallerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Harfin kendisi kalındır ama

Estesi, estesi ince okunacaktır. Vel-âhiratu, âhiratu şeklinde. Yoksa eğer bu este kalın harfle geldi, kalın okunacak dersek yanlış yaparız. Yanlış yaparken de şöyle bir hatalı okuma çıkar. Vel-âhiratu ki böyle bir okuma sahih bir okuyuş değildir. Onun için bunlara dikkat ediyoruz. Demek ki neymiş? Kalın okunan harfler esre hareke ile harfin kendisi kalındır ama bakınız harfin kök sesi, bu tabir bana aittir. Harfin asıl sesi, kök sesi kalındır. Hıy, hıy, bakınız bu kalın bir sestir. Bunu esre ile hayratu şeklinde okuyoruz. Yine hayrun, burada üstünde gelmiş zaten, denecek bir şey yok, mutlaka kalın okunmalıdır ha. Hayrun ve ebqa, ebqa derken de yine kalkale harfini görüyoruz. Ba harfi kuvvetli bir ses çıkarılarak ve ebqa şeklinde kafta kalın. Devam ediyoruz. İnne hâzâ lefissuhufil-ûlâ. Bakınız buraya. İnne, tuttuk. Hâzâ, her ikisinde de med var. Meddi tabii birer elif. Lefissuhufi. Sad harfine dokunur dokunmaz sadın kalınlığını gösteriyoruz, çıkarıyoruz. Lefis, bakınız. Lefis suhufil ula, el ula. İki tane meddi tabii. Şimdi okuyucu uzatıp uzatmama frenini çok iyi kullanmalıdır. Evet, uzatacak mı, uzatmayacak mı? Burada okuma frenine çok iyi sahip olması lazım. Mesela bakın, burada olması gereken neydi? Lefis suhufil ula, ula. Her ikisi de meddi tabii, bir elif. Ama eğer burada okuyucu o med ölçülerine sahip olamaz da, tabir caizse freni iyi dokunmaz, freni boşalır, okuyucu sesin, nefesin arkasından gitmeye mahkum olursa o zaman şu hataları yapılabilir. Bakınız, bu okuduğum sahih değil, hatalı bir okuyuş olacak. Ama yanlıştır. Bunu tavsiye etmiyoruz, bundan kaçınalım diye bu örneği veriyorum.

0: Bakınız.
1: Ula.
0: İki eliften de fazla oldu. Ya da tam tersi. Birinci uzatıp ikinciyi.
1: Lenfis suhufil ula.
0: Bakınız ne yaptım?
1: El ula.
0: Şimdi böyle bir okuyuşu ister u diye meddi tabii, ister la diye meddi tabii birden çok uzatırsak hata yapmış oluruz. Ben bu noktada tabii ki hatalı okumadan kendimizi tecrid etmek, uzaklaştırmak için, soyutlayabilmek için meddi tabiinin ölçüsünü bilen her bir dinleyici ya da okuyucumuzun bu kurallara uymayanlara şöyle gizli, alçak bir sesle kulağına fısıldayarak. Hocam, kardeşim, amcam, dayım, teyzem ki ne diyorsak. Burayı ben meddi tabi olarak biliyorum. Var mı daha çok çekmenizin gerekçesi diye tatlı, münasip bir dille uyarmayı buradan sizlere hatırlatıyorum. Bu sorumluluğu birlikte üstlenmiş olalım lütfen.

0: bilenler hususiyle riayet etsin, bilenler özellikle hata yapanları uyarsınlar. Evet, son ayete geçiyorum.
1: Suhufi İbrahim ve Musa.
0: Bakınız duruyoruz artık. Sure bitiyor, okumamız bitiyor icabında. O duruşta da öyle.
1: Suhufi,
0: hepsinin ölçüsü aynı, tek hareke.
1: Suhufi İbrahim, Rahi,
0: aynı eşit ölçüde.
1: Musa,
0: bunlar da öyle. Meddi tabii, bir elif.
1: Suhufi İbrahim ve Musa
0: diyoruz. Bu şekilde medlere riayet ederek okuyoruz kıymetli dostlar. Evet, bugün de bize ayrılan süreyi hatta biraz da aştık ama fayda sağlayacağı düşüncesiyle o detaya girmiş oldum. Şimdi birlikte bir tekrar daha yapalım, dersimizi sonra kapatalım. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bel tu'thirunel hayâted dünyâ. Vel âhiratu hayrun ve ebqâ. İnne hâzâ lefis suhufil ulâ. Suhufi İbrahim ve Musa. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, Allah kabul eylesin. Bir Kur'an hocası programımızın da yine sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Haşr suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona biat eden müminlerin çoğu, Mekke'de ve Medine'de maddi zorluklar yaşamışlardır. İnançları uğruna tüm varlıklarını terk edip Medine'ye hicret eden muhacirler, kendileriyle her şeylerini paylaşan Medine'li Müslümanlar sayesinde zorluklarla başa çıkabilmişlerdir. Evlerini, yiyeceklerini muhacir kardeşleriyle paylaşan Medine'li Müslümanlara Ensar denmiştir. Ensar, hicret eden kardeşlerinin hepsi toprak sahibi olana kadar ganimetten pay almamış. Bundan dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı ve kıskançlık oluşmamıştır. Kendisine sığınan kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamaktan doğan mutluluk o kadar güçlüydü ki, İnsanın gönlünde olumsuz duygulara yer kalmamıştı. Gönlünü yıkıcı duygulardan koruyanların ödülü dünyada hissettikleri huzurla sınırlı kalmamış, Rabbimiz onların kurtuluşa erenlerden olduğunu müjdelemiş ve davranışlarını Kur'an-ı Kerim'de asırları aşan bir örnek olarak sunmuştur. İslam dini, müminlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını, birbirleri için fedakarlık yapmalarını teşvik etmiştir. Emredilini hemen uygulama konusunda hiç tereddütleri olmayan sahabe neslinde çok sayıda fedakarlık ve yardımlaşma örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir ayeti indiği zaman Ebu Talha en sevdiği bahçesini bağışlamak üzere hemen Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve onun tavsiyesiyle bu kıymetli bahçeyi amca çocukları arasında paylaştırmıştır. Huzeyfe'nin radıyallahu anh anlattığı olay fedakarlığın zirvesidir. O, Yermük Savaşı'nda şehit olmak üzere olan amcasının oğluna su vermek istemiş, amcaoğlu suyu diğer yaralıya göndermiş, o da başka bir yaralıya göndermiştir. Her biri bir yudum suyu içemeden şehit olunca, bu hüznü tarihe not düşmek Huzeyfe'ye kalmıştır.
3: Kırk ayette sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif.
5: Mehmet Pervane. Ahzab Suresi 21 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a

verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 22. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, düzen bozulurdu. Dünyanın düzeni, Allah'ın ezelde belirlediği kanunlara göre işlemektedir. Müşrikler, Allah'ın yeryüzü ve gökyüzünü başka varlıklarla birlikte ortaklaşa idare ettiğini iddia etmişlerdi. Bunun doğru olmadığı bir temsille dile getirilmiştir. Bu temsile göre, eğer müşriklerin iddia ettiği gibi varlık aleminde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bu ilahların arasında yaratma, yönetme ve üstünlük konularında anlaşmazlık çıkar, bu da evrenin nizamının bozulmasına sebep olurdu. Böyle bir bozulma olmadığına göre, evrenin yaratıcısı tektir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah Teala bir ve mutlak güç sahibidir. Tasarruflarında hiçbir ortağı yoktur. Almamız gereken bir diğer mesajsa, evrenin yegane sahibi ve yöneticisi olan Allah, müşriklerin nitelemelerinden uzaktır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 1 ila 9. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Sekizinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbim dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse

0: onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın. Ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarına öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye, Allah'a iftira ederek keserken, üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden, Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren odur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi? Yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden 2, sığırdan 2. De ki, o bunlardan 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi? Yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zanda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarına eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere, nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mı arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur.
1: Araf Suresi.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceliğin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim

için vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu. Hadi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim, diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi, diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir grup da sapkınlığa müsahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayanlardan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bize işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar, henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size
diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, "Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma," derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, "Ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?" Cennet ehline de şöyle derler, "Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz." Cehennem ehli cennet ehline, "Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin," diye seslenirler. Onlar da, "Allah bunları kafirlere haram kılmıştır," derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar, hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar, gerçekleştiği gün derler ki, "Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak." Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk da, emir de, yaratma ve yönetme yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar, ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum." Kavminden ileri gelenler, "Biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz," dediler. Nuh şöyle cevap verdi, "Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı?"

0: onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi. Ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız, dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Saffat 99 ila 113. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca, ve babası onu yüzüstü yatırınca, ''Ey İbrahim!'' diye ona seslendik. ''Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik.'' Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 37. ayetin tefsiri. Yüce Allah'ın hüsnü kabul göstermesi hakkında şu yorumlar yapılmıştır. Allah, Meryem'in kendi himayesine bırakılması ve şeytanın şerrinden korunması hakkındaki duayı kabul buyurdu. Alışılagelmiş uygulama dışında kalan bir adağı, yani bir kız çocuğunun mabet hizmetine verilmesini kabul etti. Meryem'in bakımı için 44. ayette açıklanacağı üzere, hahamların birbirleriyle yarışmalarını sağladı ve sonunda bu görevi Hazreti Zekeriya'ya verdi. Onu güzel bir şekilde yetiştirdi diye çevirdiğimiz cümleyi, lafzi anlamını esas alarak onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi şeklinde manalandıran ve bunu bazı rivayetlerden hareketle Meryem'in biyolojik gelişimindeki olağanüstü durumlarla açıklayan müfessirler vardır. Bazı müfessirler ise bu cümleyi, onu büyük bir peygambere anne kılmak suretiyle diye açıklamışlardır. Fakat bunun Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü, yani hem ruh hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu daha isabetli görünmektedir. Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Meryem'in teyzesinin kocası olduğu rivayet edilir. Hazreti Zekeriya hakkında mütakip ayette ve Meryem'in bakımını üstlenmesi hakkında 44. ayette bilgi verilecek. Toplantı mahallinin ön kısmına veya yüksekçe yapılmış özel bölümüne ibadet ve dua için kapanılan ve genellikle merdivenle çıkılan özel mekana mihrap denir. İslam kültüründe camilerin ön tarafında İmamın namaz kıldırırken duracağı yere de mihrap adı verilmiştir. Kelimenin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları ve konuya ilişkin tarihi bilgiler göz önüne alındığında ayette geçen mihrap kelimesiyle Beytül Makdis'te yüksekçe yapılmış özel bir odanın kastedildiği anlaşılmaktadır. Kimi müfessirler ayetteki rızık ifadesini Meryem'in meme kabul etmeyip ilahi ikramlarla beslendiği ve Hazreti İsa gibi beşikteyken konuştuğu şeklindeki bazı rivayetlerle destekleyerek bundan Meryem'in bebeklik çağından itibaren mabette kalacağı sonucunu çıkarmışlar, karşı görüşte olanlarsa ayetten Meryem'in konuşma çağına eriştikten sonra mabede verildiğinin anlaşıldığını ileri sürmüşlerdir. Öte yandan ifadenin akışından olağanüstü bir duruma işaret edildiği manasını çıkaran ve Hazreti Zekeriya'nın Meryem'in yanında o mevsimde yetişmeyen meyveler gördüğü yönündeki rivayetleri dikkate alan müfessirler, bunu Hazreti Meryem açısından bir keramet olarak değerlendirmişler ve ayeti de kerametin hak olduğuna delil saymışlardır. Ayette olağanüstü bir duruma işaret bulunduğunu kabul etmekle beraber, bunu Hazreti Zekeriya'ya veya Hazreti İsa'ya nispetle bir mucize şeklinde açıklamaya çalışan bilginler de mevcuttur. Buna karşılık bu ifade akışında olağanüstü bir hale değinme anlamı bulunmadığı, Yüce Allah'ın Meryem'e kendini züht ve ibadete vermiş kişilere ikramda bulunmak isteyen müminler vasıtasıyla rızık lütfettiği, Zekeriya'nın da bunun tasvip etmeyeceği bir yoldan gelip gelmediğini anlamak maksadıyla, "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorduğu kanaatini taşıyan müfessirler de vardır. Meğer eşit rıza, Kur'an'da ve hadislerde açıklanmayan, tarihen de sabit olmayan bilgilerden hareketle Kur'an'a anlam verilmemesi gerektiğini, Hazreti Zekeriya'nın sorusunun o sıralarda kıtlık bulunmasıyla açıklanabileceğini, dolayısıyla harikulade bir durumdan söz edilmediğini savunur. Daha sonra bu olayın burada zikredilmesinin gerçek sebebi üzerinde durulması ve bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini hatırlatır. Bu açıdan bakıldığında görülür ki, tevhid, yani Allah'tan başka ilah olmadığı inancını pekiştirmeyi hedefleyen surenin bu bölümünde, peygamberlerin seçimi ve dinlerin tekamülü konusunda Allah'ın mutlak iradesine bağlı olduğuna dikkat çekilmekte ve alışılagelmişin aksine bir yöntemle bir kız çocuğunun mabet hizmetine adanıp kabul edildiği, bu şekilde onun büyük bir peygambere anne olmaya

hazırlandığı canlı bir biçimde ortaya konmakta ve böylece peygamberliği sırf kendi ırkına özgü saydığı için Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen Yahudilerle bir beşer olduğu için onu peygamber kabul etmek istemeyen müşriklere reddiyede bulunulmaktadır. İbn-i Aşur, mabet hizmetine kadınların kabul edilmemesi adetinin dışına çıkılmasını ve ilahi bildirimle Meryem'in Hazreti Zekeriya'nın himayesine verilmesini, Tevrat'taki birçok hükmü değiştirecek bir peygamberin geleceğine işaret olarak değerlendirir. Ayetin sonundaki cümleyi Meryem'in konuşmasının devamı olarak veya Allah'ın sözü olarak anlamak mümkündür. Ali İmran Suresi 38 ila 41. ayetlerin meali. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi. Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu. Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.''

Ali İmran Suresi 38 ila 41. ayetlerin tefsiri. Zekeriya aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamberlerden biri olup, Filistin'in Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olduğu dönemde Kudüs'te yaşamıştır. İslami kaynaklarda babasının adı bazen Barahya, bazen Yuhayya olarak geçer. Nesebi Hazreti Davud'a kadar çıkmaktadır. Oğlu Yahya'nın öldürülmesi onu çok üzmüştür. Kendini de öldürmek istemeleri üzerine şehirden kaçmış, bir bahçedeki ağacın içine saklanmış, düşmanları tarafından ağacın kesilmesi suretiyle şehit edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 3 suresinde 6 defa ismen anılan Hazreti Zekeriya ile ilgili bilgiler onun yaşlılık dönemine aittir. Hazreti Zekeriya'nın eşinin hamile kaldığını bilebilmesi için Rabbine dua edip bir alamet göstermesi dileğinde bulunması üzerine ona insanlara 3 gün ancak işaretle konuşacağı bildirilmiş, Rabbini çok anması ve günün 2 diliminde de akşam ve sabah onu tesbih etmesi istenmiştir. Tesbih, Yüce Allah'ı anma, onu her türlü eksiklikten uzak görme, ona dua etme gibi anlamlara gelir. Birçok ayet ve hadiste evrendeki bütün varlıkların onu tesbih ettiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Zekeriya'nın bu isteğini bildirilenlerin vahiy mi yoksa şeytanın terkini mi olduğunu ayırt etme, 3 gün konuşmamasının da şüpheci tavrının cezalandırılması şeklinde yorumlayanlar olmuşsa da, bu yorumu Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer alan esaslarla bağdaştırmak mümkün değildir. Meryem suresinin 10. ayeti de göz önüne alındığında, Hazreti Zekeriya'ya sapasağlam olduğu halde konuşma melekesini kaybetmeksizin 3 gün 3 gece insanlarla konuşmayacağı bildirilmiştir. Bunu Allah'ı anma ve ona dua etme gücü devam ettiği halde, insanlarla konuşmayı başaramayacağı, sadece işaret yoluyla iletişim kurabileceği şeklinde anlayanlar olduğu gibi, lütfedilen büyük nimetin şükrü için kendisini Allah'ı zikretmeye vermesi ve kendi iradesiyle insanlarla konuşmaktan geri durması buyruğu olarak yorumlayanlar da vardır. Birinci yorum, hem Hazreti Zekeriya'nın duasının kabulü, yani eşinin hamile kaldığını bilmesinin alameti olma, hem de Yüce Allah'ın peygamberine bu konuda da mucize ihsan etmesi anlamıyla daha çok bağdaşmaktadır. Dua, kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında acizliğinin bilincine varıp, engin bir sevgi ve saygı içinde ona yalvarması, ondan yardım dilemesi demektir.

0: Namaz kelimesi Türkçe'ye Farsça'dan geçmiş olup Arapça karşılığı salat'tır. Sözlük anlamı dua etmek, yalvarmak olan bu kelime terim olarak bir ibadet türünü ifade eder. 39. ayette melekler tarafından Hazreti Zekeriya'ya müjdelendiği bildirilen Hazreti Yahya da İsrailoğullarına gönderilen son peygamberlerdendir. Hazreti İsa'dan 6 ay büyüktür. Bu bilgi esas alındığında Hazreti İsa'nın gerçek doğum tarihinin miladi takvimin başlangıcından 4 veya 5 yıl önce olduğu da göz önünde bulundurularak Hazreti Yahya'nın milattan önce 5. yılda dünyaya geldiği kabul edilir. Bazı eserlerde ise Hazreti İsa'dan 3 yaş büyük olduğu kaydedilmiştir. Bu ayet-i kerimede Hazreti Yahya şu sıfatlarla nitelendirilmiştir. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber. Meryem suresinin 12 ila 14. ayetlerinde ona henüz küçükken hikmet verildiği ve kendisinden kitaba, Tevrat'a var gücüyle sarılmasının istendiği, Allah'ın lütfuyla yumuşak kalpli, temiz bir insan olduğu, yine takva sahibi ve ebeveynine iyi davranan bir kişi olduğu, isyankâr ve zorba olmadığı bildirilir. Esenlik dileğiyle anılır. Enbiya suresinin 90. ayetinde anası ve babasıyla birlikte hayır işlerinde koşuşan, hem ümit hem de korku içinde Allah'a derin saygı besleyen insanlar olarak zikredilir. En'am suresinin 85. ayetinde de diğer bazı peygamberlerle birlikte adına yer verilerek Allah'ın hidayet verdiklerinden ve salih kişilerden olduğu belirtilir. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayeti kerimede kelime sözcüğüyle kastedilen Hazreti İsa'dır. Hazreti Yahya onu ilk tasdik eden kişi olmuştur. Hazreti İsa'nın Allah'tan bir kelime ve Allah'ın kelimesi olarak nitelenmesi hususuna 45. ayetin tefsirinde ayrıca değinilecektir. Bazı müfessirlere göre buradaki kelimeden maksat Allah tarafından gönderilen kitap veya vahiydir. Hazreti Yahya'nın efendi sıfatı, daha küçükken kendisine hikmet verildiğini bildiren ayetin ışığında, dini konularda topluma yön veren, öncülük eden, saygı duyulan bir kişi olduğu şeklinde açıklanır. Bazı müfessirlerde burada onun hilim ve benzeri erdemlerle bezenmiş üstün kişiliğine işaret bulunduğunu kaydederler. İffetli diye çevirdiğimiz hasur kelimesiyle de Hazreti Yahya'nın evlenmemiş olduğuna işaretle nefsine hakim ve iffetli bir kimse özelliği vurgulanmaktadır. Peygamberlerin hepsi salih, iyi davranış sahibi kişilerdir. Buradaki salih kullardan bir peygamber nitelemesi hakkında Hazreti Yahya'nın peygamberler soyundan geldiğine ve ailesinin nezahetine işaret edildiği yorumu bulunduğu gibi, bu ifadeyle peygamberler arasındaki derece farklılığı çerçevesinde bir üstünlüğe değinildiği yorumu da yapılmıştır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi.

الشفق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken, onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: İbadette İhlas. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Nisa suresi 146. ayet. Sözlükte saf ve halis olmak, ıstılahtaysa iman, ibadet, itaat, ahlak ve amel gibi her türlü eylemde halkın övme ve germesini düşünmeksizin sırf Allah için iyi niyetle iş yapmak, şirk, nifak, riya gibi şaibeli durumlardan uzak kalmak anlamına gelen ihlas, ibadetlerimizde önemli bir olgudur. Bilindiği gibi insanın yaratılış gayesi Allah'ı bilmek ve ona ibadet etmektir. Bir diğer ifadeyle ibadet ve itaat, yaratılışın gayesi, Yüce Allah'a saygı ve bağlılığın açık bir göstergesidir. İslam'da ibadetlerin makbul olması ise belirli şartlara bağlanmıştır. Bunların başında bu ibadetin usulüne uygun olarak, sırf Allah'ın rızası gözetilerek ihlas ve samimiyetle eda edilmesi gelmektedir. Nitekim ibadetin kabul olması, onun sadece Allah rızası için yapılmasıyla. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse, o ateşten uzak tutulacaktır. Onun katında hiçbir kimseye karşılığı ödenmeyecek hiçbir iyilik yoktur. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Leyl Suresi 18-21. Ayetler. Burada ibadetin sırf Allah rızası için yapılması gerektiğini, aksi takdirde bunun kabul edilmeyeceğini anlıyoruz. Yine bu bağlamda, İstisnasız tüm peygamberlerin tebliğ görevlerini derin bir ihlas ve samimiyet içerisinde yerine getirdiklerini ve insanlardan bunun karşılığında hiçbir şey beklemediklerini, ümmetlerine söyledikleri şu ortak sözlerle dile getirdiklerini görmekteyiz. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dinimizde adeti ibadet haline çeviren özellik niyettir. Bu yüzden tüm ibadetlerde niyet şart koşulmaktadır. Örneğin oruç niyet edilmezse perhiz, namaz niyet edilmezse beden eğitimi mesabesinde kalmaktadır. Diğer ibadetlerde de aynı şey söz konusudur. O halde niyet neredeyse ibadetlerin olmazsa olmaz şartlarından biridir. İşte burada söz konusu edilen niyette ise asıl olan, onun sırf Allah rızası için yapılmasıdır. Yani yapılan ibadette, ihlas ve samimiyetin egemen olmasıdır. Kişiler gösteriş için herhangi bir şeyi ibadet maksadıyla yaparlarsa, Bu riya ve ikiyüzlülük gibi büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu haliyle gösteriş, amelleri boşa çıkaran manevi bir hastalık şeklinde belirmektedir. Nitekim Yüce Allah bu gerçeği Bakara Suresi 264. ayette şöyle dile getirmektedir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun, kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Böyleleri, iyiliklerinin karşılığını göremezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bütün buraya kadar anlatılanlardan çıkarılan sonuç, bir Müslümanın yaptığı her ibadette ihlas ve samimiyeti gözetmesinin, o ibadetin kabulü için büyük bir önemi haiz olduğudur. O halde ibadetler ancak ihlas ve samimiyetle değer kazanmakta ve yapılan her meşru iş iyi niyetle ibadete dönüşmektedir. Aile hayatımızda, iş çevremizde, çarşıda, pazarda, komşuluk ilişkilerimizde, hülasa her yerde ve her zaman daima iyi niyetli olmaya ve yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmeye çalışalım. Unutmayalım ki bunun dışındakiler boşa emek harcamak ve beyhude gayretten ileri gidemeyecektir. Bu durum hem dünyada hem de ahirette böyle olacaktır. Kıyamet gününde yaptığımız ibadetten teraziye konulacak iyi amel beklerken, Allah korusun bu beklentimiz hüsrana ve hayal kırıklığına dönüşmesin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Can Bayrak. Nebe Suresi 1-30. Ayetler.

Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Hayır, hayır. Yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Bakara Suresi 201. ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Tekvir Suresi 1-29. Ayet-i Kerimeler.

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.